0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Merhaba, ben Baran Mengüç. Radyo D'de şimdi sıra benim şarkımda.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 21, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin.

0: Radyo D. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: her şeyi intikamlı yapar. Küçüklerini kovur, büyüklerini sayar. Çabuk ol, pantolonunu neden giymedin yavru kurt? Tamam mı?
1: Yavru kurtlarım günaydın, günaydın. Tüm güzelliklerin sizle olmasını temenni ederek yayınımıza başlıyoruz. Bugün günlerden çarşamba, nasıl geçiyor zaman değil mi? Hızlı hızlı akıyor gidiyor. Yapacağınız şeyler çok basit. Kalkacaksınız, sporunuzu yapacaksınız. Önce saçınıza besleyici yağlar süreceksiniz. Cildinize yaşlanma karşıtı serumlarınızı süreceksiniz, nemlendireceksiniz, duşunuza gireceksiniz, sağlıklı fit yemekler yiyeceksiniz, cilt bakımları yapılacak, sonra güzel spreyler sıkıp güzel kokacaksınız, güzel ütülü kıyafetleriniz, kendinize değer verdiğiniz kıyafetlerinizi giyeceksiniz, güzel bir şeyler açıp güzel bir şeyler dinleyeceksiniz, o tabii ki Aygül Aydın'la günaydın olacak. Sevdiğiniz birini arayın bugün. Yeri boşalanın, yerine kendinizle doldurun diyoruz. Çünkü herkesin yeri dolar. Kimse çok da fazla havaya girmesin. Siz sadece yapmanız gereken gereklilikleri yapın. Yoksa hepsi geliyor geçiyor arkadaşlarım, dostlarım. Hayatınızda sizden daha değerli hiçbir şey yok. Kendi değerinizi ön plana alın ve yolunuza devam edin. Size eşlik etmek isteyenler buyursunlar, yanınıza katılsınlar. Edemiyorlarsa da yallah!

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo Tek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo Tek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira.

0: Yüzlü sola yüze ettiğimiz dik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı uykuyla inatlaşanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Evet, kendinize biraz bakmaktan konuşuyoruz. Ne kadarını yapabiliyorsunuz bilmiyorum. Ama kendinize verdiğiniz değerin önemini daha sonra anlayacaksınız. Yıllar sonra anlayacaksınız. Şimdi size biraz tuhaf geliyor. Aman Aygül, nasıl yapayım, nasıl olacak ki, bir türlü olmuyor diyorsunuz. Ama öyle değil işte, kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Günaydın Aygül, videolarında bir şey dikkatimi çekti. Kore'de bayanlar uzun etek giyiyorlar ve kapalılar, kıyafetleri çok kapalı. Bizim ülkeye göre değil mi? Çok enteresan geldi Güney Kore'deki giyim tarzı. Biraz neler gördüğünü de anlatır mısın demiş. Vallahi Güney Kore'de ben ahlak gördüm ya. Ben çok ahlaklı bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Hiç kıyafetlerine falan dikkat etmedim. Ahlakları beni o kadar şaşırttı ki. Mesela bir ürün alıyorum. O ürünü diyorum ki bu benim şuradaki çizgimi götürür mü diye soruyorum. Diyor ki bu kesin bir çözüm olmayacak sana. Bence bunu alma. Böyle bir beklentin varsa bunu satın alma. Daha iyi bir şey sana önerebilirim. Git şunun sadece ikisini al. Ben de diyorum ki ikisini de alayım, bunu da alayım yanına diyorum. Hayır diyor, bu sana diyor ekstra masraf olacak diyor. Bu bütçeni yorar diyor. Bu ikisini alırsan çok daha iyi olur diyor. Bu daha ucuza gelir diyor ama faydasını daha fazla görürsün diyor. Yemek yiyeceğiz. Yemek yemek için bir restoranta gidiyoruz işte. Orada diyor ki ikinize diyor bu tabak yeter. Biraz fazla geliyor, büyük geliyor diyor. Üç kişilik söyleyelim diyor. Yani fazla gelebilir size, bu büyük geliyor. Bence iki söyleyin, doymazsanız üçüncüyü söylersiniz gibi ifadeleri oluyor. Böyle hayretle bakıyorum, inanamıyorum. Doktorları var mesela, Kore doktorlarına gittik Gülben'le birlikte. Kore doktorlarına diyor ki Gülben, ben diyor hem diyor şey almak istiyorum diyor. İşte glutatyon da sizden istiyorum diyor. Bu nadlar var ya, naddan da alayım ben diyor. Bu iki serumu bir arada alırsam diyor, Türkiye'deki doktorum bana çok iyi olacağını ama sizlerin teknolojisinde daha iyi olduğunu falan söyledi diyor. Hayır diyor, ben ikisini aynı anda veremem. Verse daha fazla para kazanacak mesela. Hayır diyor, ikisini aynı anda veremem ben size bunların diyor. Sadece tek bir tanesini alabilirsiniz. O da diyor bugün diyor geç geldiğiniz için diyor. İşte atıyorum nadı alabilirsin diyor. Gibi yani. Böyle önemli olan iyi iş yapmak, ahlaklı iş yapmak, düzgün iş yapmak, işini en iyi şekilde yapmak gibi bir felsefeleri var adamların. Zaten Uber kullanılıyor. Taksilere biniyorsunuz, nereye gittiğiniz, ne kadar tuttuğunuz önceden belli. Bakın şimdi az önce bir haber okudum. Amerikalı büyük bir yayıncı, YouTuber adamı kartından 50 euro demiş önce. Sonra da 136 euro çekmiş kartından. Amerikalı yayıncı da bunu yayınlamış şimdi. Adam hapise atılmış bizim ülkemizde. Bak çok güzel bir hareket. Yani şimdi adamın cezaevine gönderilmesi, yani 50 euro diyen bir turiste ülkeyi böyle tanıttığı için gerçekten bu adamın cezaevine giriyor olmasını çok destekliyorum. Bu tarz cezalandırma yapıları bizde kurulsa ahlaksızlıklar azalacak zaten. Bizdeki adaletsizlikten ötürü ahlaksızlık çok kötü bir şekilde artmış durumda. Mantık şu, ne olacak ki? Ne yapacak ki? А не ваша трапезиму,

0: Sevgili dinleyicimiz Bora Bey, İtalya'da yanlışlıkla ayağıma basıp bana sinir olan diyor arkadaşım ve dostum Burcu Hanım'ın bugün doğum günü diyor. İyi ki o gün dostluğumuz başlamış demiş. İnşallah o rastlantıyla dinlemişti beni. Şimdi bir daha bu rastlantıyla sizi dinliyorsa doğum gününü kutluyorum. İyi ki tanıdım. Çok güzel yaşları olsun. Doğum günü kutlu olsun. İyikilerle dolu bir hayatı olsun. İyi ki varsın. Seni seviyoruz Burcu demiş. Doğum günü kutlu olsun. Vesileyle kutlayalım. Ya ahlak çok güzel bir şey ya. Ben bayılıyorum böyle işine. Gerçekten etik yapan insanlara, yani bu bizde de böyle olmalı. Yapan insanlar var bizde ama arkadaşlar işte maalesef bizde çok fazla yapmayan da var. Yani anlatacağım şeyler var, gerçekten kanınız donabilir ya az sonra.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk,

0: reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Günaydınlar, iyi yayınlar diyor Teacher. Günaydınlar. Günaydın Aygül Hanım. Ben uzun zamandır Türk dizileri yerine Kore dizilerini izliyorum. Zira artık ahlak bizim dizilerimizde yerlerde ama Kore ve Japon dizilerinde hala bizim eskiden olan ahlak anlayışımız var. Ve Mehmet Akif Ersoy'un sözü gelir daima aklıma diyor. Gavurun işi var dinimiz gibi, dinleri var işlerimiz gibi diye. Bu nedenle ahlak çok önemli daima demiş. Vallahi öyle. Ahlaklı iş yapmak arkadaşlar, arkanızda temiz izler bırakmanız, insan yani vicdanınız çok önemli bir şey. Hiç kimseyi hırpalamadan ve tüm nezaketinizle bir yerden geçiyor olmanızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Geçen bir arkadaşımla böyle bir konu oldu, sohbet ediyoruz işte. Dedim ki ya bunlara yazık dedim, bu doğru değil, ben nasıl davranırlarsa davransınlar, onları dönüp arayıp bu konuyla ilgili benim yapmam gereken bir şey var mı? Çünkü anlaştığımız gibi gitmedi işler. Anlaştığımız gibi gitmeyince benim tekrar onları arayıp dönüp şey demem lazım. İşte ya anlaştığımız gibi gitmedi, benim üzerime düşen bu durum nedir? Şimdi anlaştığımız iş başkaydı, ben onu uygulayamayacağım ama anlaşmadığımız bu yolu hiç konuşmamıştık. Şimdi ben ne yapabilirim bunun için? Bunu düzeltmek istiyorum. Lütfen anlaşmadığımız şekilde hani bir paramı ödemem lazım, bunun bir karşılığı var mı, başka bir yöntem mi bulalım diye. Arkadaşım bana dedi ki üf dedi, olmadı işte, bitti gitti dedi, ne kadar uzatıyorsun konuyu dedi ya. Arayacakmış da böyle diyecekmiş de şöyle diyecekmiş de, ondan sonra konuyu uzatıyor da uzatıyor. Ama da bir kızdı. Dedim ki sen gerçekten bu gece böyle mi uyuyacaksın dedim. Ne demek böyle mi uyuyacağım, sen hala bu konuyu konuşuyorsun, inanamıyorum, bu konu konuşulacak bir konu. Baba hala benim üstüme geliyor ve baktım ben konuyu konuşup daha da gerileceğiz. Sonra hemen geri alıyor, tamam doğru söylüyorsun ya haklısın deyip kendim gizli bir şekilde, kendimce vicdanımı rahatlatabilmek için olayı yönetmeye çalıştım. Sonra yazdım, ettim falan filan. Evet çözdüm ve o kadar iyi hissettim ki kendimi. Karşılıklı bir şekilde ya tamam bitti dedim. Benim burayla ilgili bir karmam kalmadı. Benim burayla ilgili bir duygum kalmadı. Ben görevlerimi fazlasıyla yaptım. Üstüme düşeni fazlasıyla yaptım. Benim için okey dedim ya. Bitti dedim yani. Kendimi iyi hissettim ya, bana ne yani, ben orada başka bir şey düşünemiyorum, vicdanım dışında düşünebildiğim bir şey yok ya. Benim vicdanım huzursuzsa konu kapanmıştır. Burada düzgün durmak, iyi izler bırakmak, iyi bir insan olarak hayatlarında kalmak, iyi hatırlamaları senin çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bazı değerlerimiz var, bu değerleri kaybetmememiz gerekiyor. Aman aman aman olmaz. Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Ethem Bey ile yolda dinliyoruz, selamları var. Tek soru ve tek kelime ile yanıt istiyorum sizden. Amerika'ya da gittiniz, Kore'ye de. Hangisi daha iyi demiş?

Yani ikisi de kendi alanında başka dünyalar bence. Çok zıt kutuplar olduklarını düşünüyorum. Ya ama tekrar ediyorum, Amerika'da saat 11'de sokakta gezemem, onu söyleyeyim. Ama Kore'de 12'ye kadar sokakta yürüdüm ki mesela. 3 tane kadın. Ama Amerika'da yapamazdım mesela. Amerika'da mümkün değil. Hani güvenli, rahat diye algılar. Yani Kore yani. Hani 9 saat, 10 saat bir daha uçarsam Güney Kore'ye uçarım. Yani Amerika işine baksın, ne yapayım yani. Şimdi asıl hedefim Çin. Çin o kadar güzelmiş ki herkes Çin'i anlatıyor. Çin'in ahlakını, Çin'in iş biçimlerini, yaptıklarını, o kadar zor bir ülkeymiş ki. Turistler o kadar zor uyumlanıyormuş ki Çin'de. Çin'i merak ediyorum. Japonya'yı merak ediyorum. En çok Singapur, Hong Kong. Yani Amerika'da da şu an anladım ki ben sanırım rotamı yeniden hesaplıyorum hayatım.

merhabalar. Biz Trabzon Girne Koleji öğrencileri olarak şu an okul yolundayız her sabah. Olduğu gibi yine sizi dinliyoruz diyor. Güne sizinle başlamayı çok seviyoruz. Bizim için Kaan Boşlak'tan Kaş 2 şarkısını çalar mısınız? Tüm okula selamlar. Hazırım her an bitsin.

diyorum ki kızlara yazıyorum okula. Kaan Boşnak'tan Kaşiki şarkısı yok elimde. Elmas kum var, onu çalayım diyorum. Kızlar yazıyor, diyor ki yok yok, o zaman bize Eller Üzeri açar mısın? Eylül ve durunun selamını iletir misin diyor. Oradan oraya nasıl uçtunuz o frekansa? Tamam o zaman Eller Üzeri çalayım. Hadi açın sesini son ses.

Ya şimdi bazen düşünüyorum da arkadaşlar. En tezi böyle çok daha rahat böyle bir babada ya da rahat böyle bir aile içinde daha özgüvenli büyümek isterdim. Şimdi bakıyorum da gençlerin özgüvenleri, çok genç yaşta kazandıkları özgüven çok güzel bir şey bence. Yani bazı yerlerde ailelerimiz bence bizleri büyütürken çok aşırı baskı göstererek kendi gelişimlerimizi geç fark etmemize neden oldular diye düşünüyorum. Yani anam şu konuşmayı dinlese, ha suçlu biziz der.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Oy verme başlangıç saati 08, sandıkların kapanma saati ise 17 olarak uygulanacak. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kırmızı Beyazlı ekibimiz Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde seyir hızı düşük. TEM'de Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 21, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
4: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara.

Arkadaşlar nasıl şarkımız? Hiç girmiyorum farkındaysanız. Yani siz zaten bu şarkıya çok büyük bir hayranlık duyduğunuz için. Nerede trak? Orada bırak.

0: Onu da bırak. Benim bu hayatta en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi trafikte kaynak yapanlar. Bir gün şehir dışına çıkmıştık Gaziantep'te. Yolu bilmediğimden dolayı AVM'nin girişini bulamadım. Son anda park ettim. Girmeye çalışırken arkadaki birçok insan bana korna çaldı. Ne yapıyorsun, araya girme, çalışıyorsun diye. Çok hoşuma gitmişti. AVM'ye girememiştim. Belki ama çok hoşuma gitmişti. Herkesin uyarması bence hayatta tüm ahlaki değerlerini ihlal edenlere korna çalmak gerekir diyor.
1: Seven nasıl seviyor, şöyle etrafına bak. Seven nasıl...
0: Günaydın Aygün, iki gözüm. Serviste çocuklarımı aratmıyorlar mı seni? Bugün benle geldiler okula, direkt seni aç dediler. Ben şok oldum. Meğer benim çocuklar da Aygül'ümün hayranıymış diyor. Dur bakayım, bir ses kaydı var.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Biz Alanya'dan. Heh. Aygün abla, bize blok 3 açar mı?

Ben bu şarkıda çok duygusallaşıyorum. Bildiğiniz gibi değil ya. İnsan bu şarkıda ağlar mı? Bir gün bir arkadaşımdan kazık yemiştim yine. Yine. Bu benim genelde atasporum. Sonra oturup bunu dinleyip ağlamıştım. Benim de böyle bir dünyam var işte.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şopa Ekspertiz.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi?
6: Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Doğada ne varsa zevranı da.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt'ta.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı herkes uyurken uyanık olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. 0549 204 0104 WhatsApp attığımız. Hadi bakalım nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Uyandınız mı?

Evlilik bir süre sonra işkenceye mi dönüyor? Sizce sevgililik daha mı güzel diye yazmış bir dinleyicimiz Ebru Hanım. Kendisi daha 27 yaşında, yeni evlenmiş. Kaç gündür bunu düşünüyorum. Çok mutsuzluk hissediyorum diyor. Bunun diyor gökyüzüyle bir alakası var mı demiş. Şimdi ne desem boş ya. Yani şöyle, insan bence kendini keşfetmeden başka birini anlamaya çalışamaz. Yani biraz insan kendini bulduğu zaman tabii bu tarz kararlar veriyor olması. Bence işkence değil ya, evlilik dünyanın en güzel şeyi olduğuna inanıyorum. Bakın çok samimiyetimle söylüyorum. Yani doğru insanla yapabileceğiniz dünyadaki en güzel şeylerden biri yol arkadaşlığı olduğu fikrindeyim. Ama tabii bu insana denk gelmek, gerçekten Allah size kaderinizde iyi bir evlilik nasip ediyorsa o iş oluyor arkadaşlar ya. Yani hakikaten hani ölümün tarihi belli değildir derler, nikahın tarihi belli değildir derler. Ölüm, nikah, doğum, bunlar gerçekten bu üçü Allah'ın takdirinde, yani birçok şey Allah'ın takdirinde zaten ama bu üçü gerçekten kaderimizde olan şeyler. Ama diğer olaylar bence çabamızı da ortaya koyabildiğimiz, irademizi de ortaya koyabildiğimiz, çabamızla da bir şeyleri güzelleştirebildiğimiz bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani bir evlilik olabilir, kaderin zor olabilir belki ama sen onu tüm çaban, tüm gayretinle değiştirip dönüştürebilirsin. İşte astroloji burada fayda sağlıyor. Kendini tanıman, ilişkini tanıman, onu idrak etmen, anlaman ve burada çok büyük bir faydası var ama işte biz insanoğlu her şey çabuk olsun, her şey şimdi olsun, her şey hadi şu an olsun mantığında olduğumuz için de maalesef kimse kendini bile anlamayı seçmiyor ki, başkasını anlayacak zor. Radyo D'ye Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Instagram canlı yayınımızı açıyoruz, hazırsanız. Ben makyajımı yaptım, susamıyorum.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde seyir hızı düşük. TEM'de Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo
3: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Eşref Rüya'ya ihtiyarın deprem etkisi yaratacak kararı damga vuruyor.
6: Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?
7: Öyle bir ihtimal yok. Sen artık buradasın.
5: Eşref, Nisan'ı ve bebeğini koruyabilecek mi?
7: Herkes aynı korkuyla doğuyor. Yok olup gitmek korkusu. Torunum benim sonsuzluğum olacak.
8: Buna izin vermem.
6: Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım.
8: Dokunmayın lan insana!
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: da afiyet de.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla başladı. İnanılmaz bir Haziran ayına girdik. Farkında mısınız? En çok hangi burçlar etkilenecek sizce? Bana sorarsanız koçlar fena değil. Koçlar gümbür gümbür geliyor bu ay.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Gürkan'cığım gelmiş. Seni sarışın yapma zamanı geldi. Çok koyulaşmış saçların diyor. Canım bir taneci kuaförüm Gürkan Güney. Teşekkür ederim. Sen ne zaman takdir edersen. Gürkan Aslan Burcu olduğu için yaklaşık 4 aydır yalvarıyorum saçlarımı sarı yapalım mı diye. Ona ben karar veririm diyor. Eyvallah reis dedim. Neyse bugün yazmış. Şükürler olsun Allah'ın bugünümüze. Bugünü uygun buluyor. Neyse bu fırsatı kaçırmayayım. Hemen geleyim Gürkan bu hafta. Çünkü unutmayın aslan burçları ancak kendileri karar verir. Sizin karar verme gibi bir hakkınız hiçbir zaman yoktur. Şey yazmış biri ya çok gülüyorum. Aygül bu kadın da şeye girmiş canlı yayına girmiş. Ben yine orada şeyi anlatıyorum. Kore'deki kremleri anlatıyorum falan. Cilt milt falan anlatıyorum. Demiş ki bu ne ya demiş. Bu kadın burçtan daha çok krem anlatıyor demiş. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki ve öyle yapacağım bundan sonraki kararımı. Çünkü arkadaşlar üzgünüm yani. Ben astromatik uygulamasını çıkarırken 10 yıl yaşlandım. Hani başıma gelmeyen kalmadı. Dolandırılma, taciz, kaza, bela her şeyi yaşadım. Mahkemelerim devam ediyor. Hani bundan sonra çok hızlı bir şekilde o 10 yılı kapatmam gerektiği için üzgünüm. Siz astromatik uygulamasına gidin sorun benden ne istiyorsunuz? Rahat bırakın beni ya. Allah Allah ben maskemi yapmış, ayağımı uzatmış, kahvemi içiyorsam, yaşlanmaya karşı direniyorsam... Yani bitmiş ben görevimi sıramı salmışım. Bundan sonra ben olmasam da bu dünyada yüz yıllar ve bin yıllar sonra çocuklarınız, torunlarınız astromatik uygulamasında hayatlarını kurtaracaklar. Daha ne istiyorsunuz? Aygül diyor Kore'den geldikten sonra 10 yaş gençleşmiş döndün diyor. Sen farkında mısın? Kız yemin et. Söz sana senin haritana bakacağım. İltifata karşı. En zayıf nokta. Söz. Aa vallahi bilmiyorum hiç kimse kusura bakmasın. Vallahi bu hayatta kendin bakmazsan sana bakanı bulamazsın. Ben bulamadım. Sizin varsa bakmayın kendinize size baksın. Yani ben bilemedim arkadaşlar var mı sahip çıkan böyle hani aa işte şununu iç bununu ye mutlaka cildine şunu yap şunu sür bunu yap diyen oldu mu? Yok kendimize bakacağız daş gibi olacağız cıncık gibi olacağız.

Bak beni nasıl takip ediyorlar? Aygül senin finallerin yok mu diyor. Var, ben bu hafta finallere gidiyorum. Ben niye bu hafta döndüm Kore'den? Finallerim olduğu için döndüm. Final yapıyorum. Finalim muhteşem. Ya bu arada, bu kadar işin arasında üniversite okuduğumun farkındasınız değil mi? Fark edin yani. Bakın bu kremleri sürüyorum. Üniversite okuyorum. Aslan Burcu çocuğum LGS'ye giriyor. Dövüş kavga bir ergenle uğraşıyorum. Yani arka planda daha uğraştıklarımı burada saymak istemiyorum. İfşalamayayım.

Günaydın Aygül Hanım. Ben Canan. Arnavutköy'den selamlar. Eşimle hosteslik yapıyorum. Öğrenci servisinde diyor. Resimlerini atmışlar. Selamlar, sevgiler. Kolaylıklar. Benim oğlan, tabii ben Kore'ye gittiğimde beni engellemiş. Storylerimi görmemek için, beni Instagram'da görmemek için engeli basmış bana. Benle asla konuşmadı, bana küstü. Ondan sonra döndü, dedi ki, geldiğimde ben ona işte bir iki böyle sevdiği işte krampon mrampon bir şeyler de aldım rüşvet olarak eve girebilmek için. Çünkü dönüşümün muhteşem olması gerekiyordu. Neyse, eve geldiğimde şöyle yapıyor ayna. Verdim hediyelerini falan. Wow, bu çok güzelmiş. Wow, bu ne falan. Sonra her dakika şöyleyiz arkadaşlar. Diyorlar ki, anne hala cezan bitmedi biliyorsun. Ya onun hayali Kore'ydi arkadaşlar. Onun hayali Kore'ydi. Kore dizilerini izliyorlar. Bu gençler 13-14 yaşı biliyorsunuz. Kore'yi çok merak ediyor. İnanılmaz. Tabii onu götürmedim. Kendim gidince de bayağı bir kıyamet koptu. Yani başka bir ülkeye ve başka bir yere gitsem sallamayacaktı beni. Ama Kore onun için zayıf bir noktaydı. Şimdi tabii şey yapıyor. Ama iyi, kramponlara bir şey oldu, sevindi. Ama söz verdim, bir dahakine kesinlikle seni götüreceğim falan diyor. İstersen götürme diyor. Bana diyor ki, sen diyor beni diyor doğurdun diyor. Sen beni doğurmuşsun diyor. Doğurduğun çocuğu diyor burada bırakıp gidiyorsun diyor Kore'ye. İnsan diyor doğurduğu şeyi de yanına alır götürür diyor. Ya o kadar güldüm ki bunu çok ciddi söylüyor. Vallahi ben analık hakkım ödenmez. Hiç vallahi ben öyle şeyleri sevmiyorum. Bu arada çocuğun yeri evidir. Çocuğun evi anneannesinin yanıdır. Aksi kabul edilemez. Anneanne niye var anneanne? Bu günler için var. Anneanneler. Anam dedi ki hele bana krem getirme, baksana neler yapıyorum dedi. Hep böyle tehditle iş yapıyorum. Hep tehdit.

Annem de hemen başlar şöyle diyor. Yani vallahi ben bir Almanya'ya gidecektim. Sen küçüktün. Yıllarca bunu anlattım. Ben çok ağlamışım. Yalvarıyorum beni bırakma. Anne gitme falan diye. Annem de Almanya vizesi çıkmış kadının. Ve annem ben çok ağlıyorum diye gitmemiş. Annem de yıllarca bunu söyler. Benim vizem çıkmıştı. Ve ben sen çok ağladığın için 9 yaşındaydın seni bırakamadım diyor. Ya şimdi ne yapayım anam şimdi ben niye? Ben vize çıkmış gideydin. Vize kolay mı çıkıyor? Ben diyor gitmedim diyor. Senin maşallahın var dedi.

0: Gökhan yazıyor, diyor ki 3 hafta sonra eşim ve ben 2 oğlumuzla beraber Japonya'ya gideceğiz. İnşallah diyor turla falan da değil. Sanki ufaktan bir stres yapmaya başladım. Sıkıntı olmaz değil mi diyor. Valla inşallah. İnşallah. Ya dün akşam da kız kardeşimin kızı yeğenim Mira'ya bebek aldım. Kore bebekleri çok meşhurmuş. Ona da dün akşam onu vereceğim. Neyse ama hep anlatıyorum size Mira'nın ne kadar akıllı ve çok zeki, çok hanımefendi bir kız olduğunu. Mira gerçekten öyle bir çocuk, özel bence. Döndü bana dedi ki teyzeciğim çok teşekkür ederim bana bunları aldığın için. Ya iki gündür kafamda bir soru var. Bu soruya hiç cevap bulamadım. Ben sana sorsam, ailemizde en zeki sensin. Bu soruyu sen cevaplar mısın? Ya en zeki, ailemizin en zeki ve en şanslısı sensin. Bu soruyu sen cevaplar mısın dedim. Arkadaşlar bir korktum. Dedim ki soru ne acaba? Ne geliyor? Yani ben Mira'nın sorusunu nasıl cevaplayacağım diye. Yani soruya inanamazsınız ya. Dedi ki teyzeciğim diyor. Mesela diyor bir insan diyor 20 tane diyor yemek yapıyor diyor. Aşçı olmuyor diyor. Adına aşçı demiyoruz diyor. Bir insan diyor mesela araba kullanıyor diyor. İşte atıyorum ona şoför denmiyor diyor. İşte 30 kere diyor çıkıyor yürüyüş yapıyor diyor. O kişiye diyor sporcu demiyoruz diyor. Ama bir insanı diyor biri diyor işte diyor zarar verdiğinde diyor onu diyor hemen diyor ya katil diyoruz ya bir şey diyoruz diyor. Bir kere bir şey yapması yeter diyor. İyi şeylerde böyle, kötü şeylerde niye öyle değil diyor. Oba. Oba. Hadi bakalım cevap verin.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Oy verme başlangıç saati 08, sandıkların kapanma saati ise 17 olarak uygulanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kırmızı Beyazlı ekibimiz Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 21, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Tablet deyince vatan.

0: dolaplarda. Hemen hazırlığa afiyet diye.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim, biliyorsunuz ki Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Afyon Motofest için geri sayım başladı. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşilecek ve yine motosikletliler pistte olacak, yıldızlar sahnede olacak. Mesela kimler sahne alıyor? Emre Fel, Haluk Levent, Sefo, Demet Akalın, Ceza, Emre Altu, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Murat Boz ve daha pek çok isim. Biletler bidipes.com'da. Yılın etkinliğini kaçırmıyorsunuz. Radyo D canlı yayın aracımız, ekibimiz de 2 ve 6 Eylül tarihlerinde Afyon'da sizi bekliyor olacak.

0: burada.
1: Şimdi soruyorum sizlere, sizce erkekler hırslı ve çalışkan kadınları seviyorlar mı? Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre erkekler hırslı kadınlardan soğuyorlarmış, yani itici buluyorlarmış. Hırslı ve çalışkan kadını itici buluyormuş mesela. Bence kıskanıyor. Amerika'daki araştırmada yani bir şey becerememiş.

ilişkide anında soğuma sebebiniz nedir? Hadi bakayım. En komik ve en gerçek böyle ya işte evet gerçekten bu diyebileceğimiz 5 kişiye bugün Lean Kozmetik'ten hadi güzel sizleri de kremleyeyim bugün hadi. Hadi güzel yaşlanma karşıtları göz çevreleri gelsin. 0549 204 0104. Bir ilişkide anında soğuma sebebiniz nedir burcunuzla? Selam ablacığım, benim için bir ilişkide anında soğuma sebebi çok nettir. Bir şekilde duyarsızlık ve empati yoksunluğu. Karşımdaki kişinin benim ya da başkalarının hislerine değer vermemesi, umursamaz tavırlar sergilemesi direkt tüm enerjimi alıp götürüyor. Yok ya, bunlar bir soğuma nedeni değil hayatım ya. Yani düşünsene, sen seviyorsan bir soğuma nedeni mi? Yani sen seviyorsun, bitmiş konu. Ya sen bu kadar severken, hani sen bu kadar severken daha koyucu bir şey olması gerekiyor.

yalan söylemesi diyor. Doğru, kesinlikle. Yerli yersiz konuşması, konuşacağı yeri bilmemesi, nerede ne hareket edeceği bilmemesi, ilgisizlik, aşırı boş vermişlik diyor. Mesela ben de şeyden soğurum hemen. Böyle ne diyorsunuz ona? Dur bir saniye. Ay ben şimdi yurt dışından geldiğim için.

istifçi deriz ya. Böyle bir şeyi hani istifliyorsun falan diye söyleriz. İşte o tarz insanları anladınız mı ne olduğunu? Hani ah sende iki tane var, bir tanesi bende olsun havasıyla karşı tarafı aptal yerine koyan tipler vardır ya. Stokçular böyle.

olması demiş. Biraz da arkadaş ilişkilerinden bahsedelim. Yakın sürelerle hamile kalıp çocuklarımızın olduğu çocukluk arkadaşım anne olduktan sonra sadece anne olmaya odaklanıp arkadaş olmayı unuttu. Zor zamanlarımda yanımda olmayı çok gördüğü için itici geldi ve bitirdim diyor Seyhan. Arkadaşlar her zaman hayatta insanlar sürekli aynı kalamaz. Şimdi senin arkadaşın çok büyük bir hormonsal değişiklik gösteriyor. O senin yıllarca arkadaşın mesela. Anne olduktan sonra değişti artık o. Başka bir önceliği var. Annelik bambaşka bir öncelik ve başka bir duygusal travmatik duyguları da tetikleyebiliyor bence. Korkuları da tetikleyebiliyor. Neye nasıl sonuç verebileceğini bilemeyebiliyorsunuz. Bana kalırsa arkadaşını silip atman bir şey değil yani. O bir sınav, o bir imtihan. Çok büyük bir terbiyesizlik, bir ayıp sana yapmadıysa. Tam tersi arkadaşına sahip çıkman asıl gerçek arkadaşlık o dönemde.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
5: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
8: Bu banka benim.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
11: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0.

0: Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı uzak olup yakın hissedenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Sıradaki şarkı 80-80-160.

Valla ben cimri adamdan soğurum. Kadını da erkeği de cimri göreyim, benim için bitti. 3 kuruşun hesabını yapıyorsa daha dakika bir gol bir.

Günaydın Aygül. Her şeyden şikayet eden üşengeç, hep yorgun erkekten soğurum. Ben Oğlak burcu kadınıyım diyor. Ben şikayetçi adamdan da yani soğuyorum, şikayet ediyor. Abi tamam, olay olmuş. Artık konumuz şikayeti aşmış. Sen bana çözümü üret. Çözüm üreten insan kadar karizmatik ve çekici gelen bir canlı yok bence ya. Bir de şey triplerine bayılıyorum böyle. Kendisini en üst noktadan anlatmaya çalışan insanlara. Ya seni ben anlatmalıyım, sen değil. Sen öyle biri olmalısın ki ben seni anlatıyor olabilmeliyim. Kendini başkasına anlattıracak kadar mükemmel ve kaliteli yaşamalısın. Ama nerede işte? Boştan, beleşten.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Öz bakımı yoksa soğurum Aygül demiş. Balık burcuyum, yükselen akrep, tembel erkeğe tahammülüm yok ya. Erkek dediğin hem çalışkan hem de işten anlayan olmalı. İsviçre çakısı misali. Günaydın Aygül Hanım. Doğayı, hayvanları, çocukları sevmemesi soğuma sebebimdir net. Ben de çocuk sevmeyen bir erkek ya da kadın gördüğümde bir de şeye çok irelti oluyorum ya. Son dönemde böyle bazen görüyorum, ne olur yapmayın bunu demeyin arkadaşlar. Çok içim acıyor benim. İşte mesela ben hayvanları çocuklardan daha çok seviyorum. İşte hayvanlar daha önemli, çocuklar şöyle falan. Ya bunu böyle ikisini bir araya koyuyor olmak çok kırıcı ya. Çok üzücü. Ya o çok başka bir sevgi alanı. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey. O da sizin çocuğunuz gibi oluyor. Diğeri de çocuk da bambaşka bir şey yani. O ikisini kıyaslayan konuşmalar en azından yapmayın. Mesela deyin ki bu ikisi tartışılabilir sevgiler değil. Bunları kıyas dahi edemeyiz gibi mesela. Bir tık daha cool, daha böyle basiretli, daha şık cümlelerle mesela konuşmanızı tavsiye ediyorum. Güzel duruyor dışarıdan. Öbür türlüsü içinden diyorsun ki aman ne boş ne beleş konuşuyor falan deyip geçiyorsun. Uzun süreli bir şey düşünemiyorsun o insanla. Diyorsun ki bunun zihniyeti ve kıyaslaması bu. Yani kıyas eden insanı da çok iyi ayırt ediyorum. Bir şeyi kiminle neyle kıyas ediyor mesela, haddini ne kadar bildiğini anlıyorum orada. Bu da çok önemli bir ayrışma oluyor bence. Soğuyor musun? Soğuyorsun işte yani. Ama ne bileyim ya vallahi. Dramatize etmeyi olayları sevmiyorum, soğuyorum mesela. Yani benim mesela hala bilmezsiniz bak, hala bilmezsiniz kaç ay geçti üstünden. Benim kedim mesela öldü ve ben o öldüğü zaman böyle hüngür hüngür oturup ağladım. Ben Kerem'e bile söyleyemedim ve nasıl ağladığımı ve ne kadar mutsuz olduğumu anlatamam. Ne bir story atıp hüngür hüngür ağlayıp bu yaşadığım üzüntüyü ve huzursuzluğu ne size bir gün yansıttım ne de işte kalkıp burada konuştum. Ben kendim aşmaya çalıştım, kendim başa çıkmaya çalıştım. Burada ağladım, yeri geldi canlı yayında güldüm, şarkı söyledim ve size bir gün bile hissettirmedim. Gibi yani dramatize etmeyi, bir şeyleri sevmiyorum. Benim problemimse bunu ben aşmam gerekir ve bir şekilde çabalamam gerekir diye bakarım. O yüzden hani böyle dramatize eden insanları da sevmiyorum ya vallahi. Hiç sevmiyorum. Bana

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Radyo Değer Gülaydın'la günaydının. Yavaş yavaş iş sonuna yaklaşırken Link Kozmetik'ten WhatsApp'ta yazan 5 arkadaşıma adreslerini istedim. WhatsApp'larınızı kontrol edin.
1: Sarışmışız biraz çakır giyip

Efendim şu an gökyüzünde böyle özellikle de bir 3-4 gün, yani bugün kendinizi çok iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Enerjiniz daha düşük olabilir. Çünkü Merkür ile Neptün arasında sert bir kare açı var. Aynı zamanda Ay Oğlak Burcu'nda tam böyle Jüpiter'e karşıtlık yapıyor. Gökyüzünde diğer Yengeç Burcu'nda olan Venüs'e karşıtlık yapıyor. Merkür'e karşıtlık vesaire derken böyle gerçekten duygusal anlamda çok soğuk, çok mesafeli. Zihin ile hayallerin, gerçek ile beklentilerin birbirine karıştığı bir atmosferde olabiliriz. Özellikle Merkür'ün Yengeç Burcu'ndaki duygusal dili ile Neptün'ün Koç'taki o dürtüsel sisi birleşince insanlar duyduklarını yanlış anlayabilir. Hissettiklerini gerçek sanabilir. Ani kararlar verebilirsiniz. Bugünlerde her söylenene inanmayın. Duygularınızla hareket ederken mantığınızı tamamen susturmayın. Karşınızdaki kişinin niyetini değil davranışını izleyin. Acele kararlar, acele vedalar, acele başlangıçlar yapmak için doğru bir zamanda değilsiniz. Gökyüzü size şunu öğretiyor. Hayat bazen net cevaplar vermez. Sisli yollarda hayatın bir parçasıdır ama sisin içinde yürürken panik yapmak yerine yavaş başlamak gerekir. Bugün zihninizi korkular değil, sezgiler yönetsin, olur mu? Ama sezgilerinizin de gerçeklikle bağını koparmayın. Unutmayın, geçici duygularla kalıcı kararlar hiçbir zaman verilmez.

sizlerle olmak çok güzeldi. İnşallah yarın da yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı hayal ediyorum, dua ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle, güzellikle yollarınız çiçek açsın, iyi insanlarla karşılaşın, işiniz gücünüz rast gelsin. Sizleri çok seviyorum, güzellikler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Belediye statüsü kazanan Tokat'ın 4 Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Oy verme başlangıç saati 08, sandıkların kapanma saati ise 17 olarak uygulanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kırmızı Beyazlı ekibimiz Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Parafara dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
2: Ladies and gentlemen, this is Spartacus.

Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. 3 Haziran çarşamba gününde de yine Radyo D'de buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru popüler müziğin etkili isimleriyle birlikte ilerleyeceğiz. Ve bugün yine kazanma şansınız olacak. Konser davetiyeleri, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası için kulağınız bizde, Radyo D'de olsun.

Travmalar sadece hatıra olarak kalmıyor, nesillere aktarılıyor olabilir. Yeni çalışmalar çocukluk döneminde yaşanan ağır travmaların sperm hücrelerinde biyolojik izler bırakabileceğini gösteriyor. Yani bir insanın yaşadığı stres ve travma gelecekte doğacak çocuğun stres tepkisini bile etkileyebilirmiş. Bilim insanları buna epigenetik miras diyorlar. Bakalım sizin epigenetik mirasınız nasıl olacak? Bugün önemli. Hafta ortası çarşamba. Yaşayacağınız her şey çok önemli. İyi ve güzel şeyler umarım bizlerle olur. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: selfies.
1: Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.

Bugün 3 Haziran Çarşamba ve Haziran ayının 3. günü. Yavaş yavaş yazı hissetmeye başladık. Sıcak havanın etkisi önümüzdeki günlerde daha da artacak ve eğlenceli, ilginç günler takvimimize hemen göz attım bugün neler var diye. Bugün tekrar günü olarak kutlanıyor. Tekrar günü 3 Haziran. Belki de hayat tekrar ettiğimiz küçük şeylerin toplamıdır. Şu anda buldum, düşündüm bu sözü. Bir alışkanlık, bir şarkı, bir hata ya da vazgeçmeyen bir deneme. Bugün tekrar günü. Bir kez daha tekrar ediyorum. T-Mix.

Stüdyo D'de her hafta keyifli sohbetler ve sürpriz isimler burada konuklarımız oluyor. Eğer bölümleri kaçırdıysanız radyod.com'dan podcastler bölümünden yeniden tekrar istediğiniz zamanda dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamızdan da görüntülü bir şekilde izleme şansınız var. Adres çok basit: radyod.com ve podcastler bölümü.

0: Buluşmaya devam ediyor. Az sonra geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: Tek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.138 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.43'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.183 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo T'de birazdan. Ankara Ekos. Beni al. Beni al.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisleri.

yaz aylarıyla birlikte eğer şanslıysanız böyle bir deniz tatili yapacaksanız dalga sesi duyma şansını yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bazen sadece dalga sesi duymak bile neden iyi hissettiriyor diye araştırmışlar. Ve bilim insanlarına göre okyanus dalgalarının ritmi kalp atışını yavaşlatıyor ve beynimize artık güvendesin sinyali gönderiyormuş. Yani deniz kenarında hissettiğimiz huzur sadece bir his değil, biyolojik bir rahatlama olarak bize geri dönüyormuş. Böyle bir açıklaması var. Eğer tatil bölgelerinde olacaksanız denizi biraz daha farklı dinlemenizde yarar var. Radyo D'desiniz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak. Klasikleşen şarkılarıyla tanınan grup, yıllardır süren dünya turnelerinin ardından İstanbul'da yeniden seyirciyle buluşacak. Besteci ve piyanist Fazıl Say, Fazıl Say Jazz Quintet projesiyle 2 Eylül'de caz ve klasik müziği aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. 11-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 54. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl anın içinde temasıyla gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve dünyaca ünlü solistler İstanbul'un farklı salonlarında konser verecek. Haziran ayında ayrıca açık hava sinema gösterimleri, caz geceleri ve alternatif müzik konserleri de İstanbul'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Mabel Matiz, dağılıyorum olaysa.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de yeni saatin açılışını yaptık. Türk pop müziğinin başarılı isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. 3 Haziran Çarşamba hafta ortasında da yine birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

0: sıradaki şarkı ilk günkü gibi heyecanlananlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.

Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler, canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını birlikte doya doya yaşıyoruz. Sahne programımız hafta içi her gün 22-24 arası Radyo D'de sizinle buluşuyor. Bu akşam da yine sahne açık olacak. 22-24 hafta içi her gün olduğu gibi sahneyi Radyo D'de kaçırmayın.

0: Senin frekansı Radyo D'de birazdan yine süper bir parça burada olacak. Burada kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Radyo D. Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D. Top 20. 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri. Gözlerim.

0: Eğlence seni bekliyor. Sen de hemen İş Cep'ten maksimum genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Yeni bir araştırmaya göre bitter çikolatadaki teobromin adlı doğal bir bileşik yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabiliyormuş. Bir araştırma yapmışlar. Zaman zaman da düşünmüyor değilim bu araştırmaları acaba böyle gıda şirketleri, çikolata şirketleri mi yaptırıyor diye. İngiltere ve Almanya'dan 1600 aşkın kişinin verileri incelenmiş ve kanında daha yüksek bu teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlarının gerçek yaşlarına göre daha genç göründüğü tespit edilmiş. İlginç gerçekten. Tabii o araştırmacılar söylüyor ama daha fazla bitter çikolata yiyin de demiyorlar. Ölçülü bir şekilde

tüketimi öneriyorlar. Sosyal medyaya yansıdı, gördünüz mü? Ata Demirer 30 kilo vermiş ve sırrının şey olduğunu söylüyor. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi tüketmiyormuş. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: değil.
1: Günün ilginç haberi için şimdi Kanada'ya götürüyorum sizi. Kanada'daki University of Victoria müfredatına dikkat çekici bir ders ekledi. Batman bilimi. Bu derste Batman üzerine insan vücudunun sınırları ve dayanıklılığı, adaptasyon yeteneği bilimsel verilerle inceleniyormuş. Üstelik bu kulüp etkinliği de değil, gerçekten akademik kredili bir üniversite dersi, Batman dersi. Popüler kültürle bilimi buluşturan bu yaklaşım şimdi akıllarda şu soru işaretini getiriyor. Acaba Türkiye'deki üniversitelerde böyle bir ders olmalı mı? Eşref Rüya'yı ders olarak okutmamız gerekiyor mu mesela? Veya Hürrem Sultan'ı çok mu iddialı oldu? Belki konu olarak işlenebilir ama tam olarak bir ders olarak işlenmesi biraz saçma gibi geliyor. Batman'in Kanada'da ders olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'de az sonra harika bir parçayla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.121 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.40'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.577, çeyrek altın 11.153 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

özel kişisel bir soru soracağım. Eğer sakıncası yoksa. Aşk acısı çeken var mı içimizde, aramızda? Mutlaka vardır diye düşünüyorum. Aşk acısı herkesi farklı etkiliyor ama bilim diyor ki en zor dönem ilk 3 ve 6 hafta arası. Beyin adeta bir bağımlılık gibi tepki veriyormuş ve bu yüzden ayrılık gerçek bir yoksunluk hissi yaratıyormuş. 3-6 ay arası dalgınlıklar devam etse de hayat normale dönmeye başlıyormuş. Ve 1-2 yıl sonunda da tamamen bir kapanış yaşanıyor, toparlanma yaşanıyor. Böyle bir açıklama yapmış bilim. Bilmiyorum, bu haberin yayınlandığı web sitesine baktım. Yorumlar inanılmaz. 7 yıl çeken var, daha fazla çeken var, ömrümü sonuna kadar çektim diyen var. Ne diyorsunuz? İnsanların %90'ı 2 yıl içinde bitti bu iş diyebiliyormuş ama yorumlara bakarsak hiç de öyle değil. Umarım aşk acısı çekmediğiniz bir gün olur ve çekiyorsanız da sonlandığı bir gün olur ve harika parçalarla ilerlemeye devam ediyoruz. Burası Radyo D.

müziğinin başarılı isimlerini Radyo D'de konuk etmeye devam ediyoruz. 3 Haziran çarşamba gününde hafta ortasında birlikte gün ortasına ulaştık. Ben Aykut Balcı mikrofondaydım. Yarın saat 10'da öğleden önce yine buluşacağız ve harika parçalarla birlikte ilerleyeceğiz. Ufak bir hatırlatma, bugün gün içerisinde yine kazanmak için kulağınız dikkatlice burada Radyo D'de olsun. Sessiz.

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir
5: mutluluk getir. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Hafta ortasında çarşamba günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sizler nerede olursanız olun, biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bir de aynı zamanda kulağınız burada. Müziği ve eğlencenin frekansı radyoda ya da olsun belli mi olur? Belki de radyoda ayrıcalığıyla bu sürprizlerden biri de her an sizin olabilir. Çünkü radyoda dinleyen kazanmaya, radyoda hafta boyu gün içi kazandırmaya devam ediyor. Ben Çağlar Demir.

rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: Enpara.

Radyo TRT 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Nihayetinde beklediğimiz o sıcaklar, yaz mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Özellikle İstanbul'da kafamı şöyle bir dışarı çevirip bakıyorum da. Güneşli bir gün hakim bugün ama özellikle çarşamba günü sonlarına doğru, yani bugünün sonlarına doğru yurdun iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yine kuzeyi bir hayli yağışlı gözüküyor. Aman dikkat diyelim. Yağışlara karşı da yine tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor ama mevsim normallerinde hava sıcaklığını yaşamaya devam ediyoruz. Mektubu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.121 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.40'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.577, çeyrek altın 11.153 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani.

0: raflarda. Hemen hazırlığa afiyetle ye.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Daha popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir ağırlamaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda konuklarımızı da sosyal medya hesaplarımız Radyo D104 Instagram, Facebook ve X'te de duyuruyoruz. O isimlerden biri olmuştu geçtiğimiz aylarda. Bahadır Tatlıöz, kaçıranlar varsa radyoda.com'da Stüdyo D başlığı altında Bahadır Tatlıöz olan söyleşimizi dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. En yenisi Ahkam Radyo D'de.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Sıradaki şarkı trafiği müzikle unutanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak. Klasikleşen şarkılarıyla tanınan grup, yıllardır süren dünya turnelerinin ardından İstanbul'da yeniden seyirciyle buluşacak. Besteci ve piyanist Fazıl Say, Fazıl Say Jazz Quintet projesiyle 2 Eylül'de caz ve klasik müziği aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. 11-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 54. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl anın içinde temasıyla gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve dünyaca ünlü solistler İstanbul'un farklı salonlarında konser verecek. Haziran ayında ayrıca açık hava sinema gösterimleri, caz geceleri ve alternatif müzik konserleri de İstanbul'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
9: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
12: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Radyo Tek. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? 1-1-2.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
2: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.153 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.38'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.150 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Radyo T'de birazdan Ankara Ekos beni al.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Doğada ne varsa Zevran'a da.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Geçir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi Stüdyo D'de biz her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine bu bağlamda da geçtiğimiz haftalarda çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi kendisiyle. Özellikle sevilen tarzda da şarkılar bir hayli yapıyor. Fantezi tarzda. 2000'li yıllara damga vurdu ve balat şarkılarıyla da adından söz ettirdi. Baha'dan bahsediyorum. Ve Tan Taşçı'yla da bir araya geldi. Bu dönüş projesinin aslında ilk şarkısı, söz ve müziği aynı zamanda düzenlemesi yine Tan'a ait. Duygusal bir yapı ve nostaljik atmosferiyle de dikkat çekiyor. Ve Baha'nın yıllardır özlenen o romantik yorumu Tan Taşçı'nın yine güçlü vokaliyle birleşiyor. Söz konusu olan Baha Tan Taşçı'yla. Unuttum. Radyo D104'te.

0: Şef Rüya'ya ihtiyarın deprem etkisi yaratacak kararı damga vuruyor.
1: Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?
2: Öyle bir ihtimal yok. Sen artık buradasın.
0: Eşref, Nisan'ı ve bebeğini koruyabilecek mi?
2: Herkes aynı korkuyla doğuyor. Yok olup gitmek korkusu. Torunum benim sonsuzluğum olacak.
3: Buna izin vermem.
1: Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım.
3: Dokunmayın lan insana!
0: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Mabel Matiz, dağılıyorum olan...

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Horoz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: dünyada bırakabileceğimiz en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
1: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
2: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Çok heyecanlıyım. Kendimi böyle öğrencilik yıllarına gitmiş gibi hissediyorum. Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyodaydı. Popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturuyoruz diye anonslar yapıyoruz ya normalde. Bugün biraz daha farklı, özel konuklarım var. Bugün stüdyomuzda geleceğin iletişimcileri, geleceğin radyo programcıları da, yani nasıl başlasam, nereden konuya girsem, adaylarımız var. Radyo sektörü yıllardır değişen medya dünyasına rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sektörün geleceğini belirleyen en önemli unsur yetişen insan kaynağı ve yine Demirören Medya Grubu ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında yıllardır süren de güçlü bir işbirliği sayesinde genç iletişimciler sektöre girmeye ve tanışmaya devam ediyor. Bu bağlamda da Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu programcıları, BAYU Radyo'nun programcıları, 4 tane değerli öğrenci kardeşim şu an Radyo D'nin stüdyosunda, stüdyodaydı. Öncelikle herkes hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz, siz?
0: Ya çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl böyle genç arkadaşlarımı görmek gurur verici. Şimdi soldan sağa doğru başlayalım. Öncelikle mikrofonun sol tarafına geliyorum. Kim mikrofonu üflüyor? Hiç kimse. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Soldan başlayalım. Ege Gökçeler.
3: Evet.
0: Ege, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Seni burada gördüm. Ben de çok mutluyum. Şöyle kendini kısaca bir tanıtır mısın?
3: Tabii. Ege Gökçeler. 2018 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü girişli ve 2023 mezunu olarak. Aynı zamanda da 2019'dan bu yana Bahçeşehir Üniversitesi okulumda radyo kısmında yayıncılık yapmaktayım. Ünlü Düşmesi adı altında. Kültür sanat alanında değerli sanatçıları, müzik alanında olsun, tiyatro alanında olsun, programında ağırlayarak 6 senedir sizin gibi bir yayıncılık serüvenim devam etmekte. Sağ olsunlar, radyo direktörümüz de beni kırmadı. Mezun olduğun halde devam edebilirsin dedi.
0: Ya ne kadar güzel. Peki hayalinde ve hedefinde ne var?
3: Hayalimde ve hedefimde açıkçası radyocu olmak var diyebilirim. Çünkü hobi olarak başladım açıkçası bu üniversite yaşamım boyunca. Ondan sonra neden olmasın deyip profesyonelleşmeyi düşündüm. Hatta şu anda da açıktan Anadolu Üniversitesi'nden radyo televizyon programcılığı okuyorum.
0: Ya çok güzel. Yani illa radyo televizyon sinema bölümünde okuyacak olan kişi BAYU Radyo'da çalışacak diye bir ön koşul yok. Yok, çok güzel. Yani biz, çünkü kendi okuduğum üniversitede zamanında yıllar önce radyo televizyon sinema bölümünde okuyan öğrenciler girebiliyordu o radyoya. Böyle bir imkanı üniversite sizlere sunmuş olduğu için de çok şanslısınız vallahi, bunu da söyleyeyim. Ve geldik diğer mikrofona. Öncelikle hoş geldin Ahmet Fazıl Baki.
1: Bakır.
0: Bakır.
1: Evet.
0: Seni tanıyalım.
1: Çağlar Bey, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Bugün burada bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Böyle ulusal bir radyoda bir miktar heyecanım var. Mazur görün onu. Ben Ahmet Fazıl Bakır. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü bitirdim. Ama üniversiteyi çok sevdiğim için aynı üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde çift anadal son sınıf öğrencisiyim. Bizim biraz eğitim hayatı uzun sürdü. Okulumuzda da Bahçeşehir Radyosu'nda 4 yıldır Besin Sokağı adlı bir podcast programımız var. Orada da ortağımla birlikte, o da yine Bahçeşehir'den mezun, 100'ün üzerinde bölüm yayınladık. Şu anda aktif olarak sağlıklı beslenme alanında içerik üretimine devam ediyoruz.
0: Bravo, tebrik ediyorum. Bir de duyum aldım galiba. Ödülün mü var senin o konuda?
1: Ödülden aslında bizim yaptığımız işin dinleyici tarafında karşılık bulması bizim için en büyük ödül. Hı hı. Biz öyle çok fiziksel ödüllere takılan insanlar değiliz. Ama Apple Podcast'te kendi kategorimizde sıklıkla number one'a oynuyoruz. O da bizi açıkçası motive

0: motive ediyor diyebilirim.
1: Bravo, tebrik ediyorum ya. Vallahi daha da nicelerine diyelim.
0: Çok sağ olun.
1: Var mı kafanda projeler? Sen ileride kendini nerede? Tamam, evet, böyle farklı bölümlerde eğitimini icra ediyorsun ama bir taraftan da bu mikrofona da gönül vermiş biri olarak hedefin ne? Kendini nerede görmek istiyorsun?
0: Siz de iyi bilirsiniz ki kitle iletişim araçları bizim artık modern çağın olmazsa olmazları. Biz de aslında bizde var olan bilgiyi insanlara nasıl aktarabiliriz diye düşünürken kitle iletişim araçları karşımıza çıktı. İşte bugün radyo oluyor, podcast oluyor, televizyon oluyor, sosyal medya olabiliyor. Biz de bir mikrofonda başlayalım dedik ve 4 yıldır da çok güzel, heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Ben sevdim bu işi. Peşini bırakmayacağım, onu baştan söyleyeyim. Yani ileride belki sizin gibi radyocu da olabiliriz, belki sağlıklı beslenme veya başka alanlarda, ama bu işin peşini bırakmayacağız. Yani gerçekten eğlenceli, biraz yorucu ama keyifli bir alan. Yani biz bu işi yaparken keyif alıyoruz. O yüzden bu alanda devam edeceğim diyebilirim. Yani medyada kalacağız gibi görünüyor
1: ya şu an. Çok güzel. Podcast'leri biz de çok severiz. Bizim de mesela radyodio.com adresinde yer alan podcast'ler başlığımız altında birçok podcast'imiz var. Biz de böyle enteresan, ilginç içeriklere yer vermeye de devam ediyoruz. Niye olmasın? Yani radyo yayını dışında podcast de önemli. Bunu da belirteyim.
0: Evet.
1: Şimdi geldik diğer mikrofona. Benim soydaşım Demirel. Acaba dedim var mı bir akrabalık ama
2: maalesef.
1: Bu Demirel Giresun'dan.
2: Evet.
1: Evet, Giresun'a gittim. Çok güzel bir memleketim var. Var mı orada tanıdıkların?
2: Ben Giresun'da yaşadım. Okumaya geldim İstanbul'a.
1: Ciddi misin? Evet, niye biliyor musun? Hani İstanbul'da oluyorlar ama yıllar önce bağ kopmuş oluyor. Hı-hı. Ya kökten, o yüzden sordum. Çok güzel bir memleketim var.
2: Evet.
1: Ben Trabzon'u gördüğümde dediler ki Giresun'u görmeden Karadeniz'i gördüm deme. Giresun'u gördüm dediler ki Artvin'i görmeden Karadeniz'i gördüm deme dediler. Çok güzeldi. Hayatımda görmediğim kadar yağışı gördüm. Yani 365 günde bir gün güneş varmış, o da bana denk geldi.
2: Evet, maalesef. Öyle.
1: Ama çok güzel. Aydere falan çıktım. Ondan sonra Çamlıhemşin yolundan geçtim. Zilkale'ye gittim.
2: Oralara ben bile gitmedim bu arada.
1: Ciddi
2: evet,
1: misin?
2: 18 yıldır Giresun'da yaşıyorum ama hiç gitmedim.
1: Kız ne biçim Giresunlusun o zaman? İyi, güzel. Derin Demirel, evet. Mimarlık bölümü okuyor ve ikinci sınıf öğrencisi. Derin, biraz da seni tanıyalım. Mikrofonu olan aşkından da bahset bize. Hadi.
2: Ben Derin, Derocast'in sahibiyim.
1: Neyin sahibi?
2: Derocast, podcast'imin adı.
1: Tamam.
2: Mimarlık okuyorum, ikinci sınıfım. Çok sevdiğim için mimarlığı, bir tık böyle hobi olarak radyoda mimarlık üzerine konuşmayı tercih ettim. Sadece ama hobi olarak yapıyorum ben diğer arkadaşlarım gibi. Çok profesyonel bir şekilde yapmıyorum. Zaten daha 5 ay oldu, 5 aydır podcast yapıyorum. Böyle.
1: Bakıyor musun ne kadar izleniyorsun, hiç, dinleniyorsun?
2: Hayır, hiç bakmıyorum.
1: Nasıl bakmıyorsun? İnsan içeriğinin ne kadar izlendiğini merak eder sonuç itibariyle. Ben bile sosyal medyada, birazdan oraya da geleceğiz, yeni medya tarafına. Bir içerik paylaştığında mesela Instagram'da kaç kişi beğenmiş, kimler story'mi seyretmiş, bakarım yani.
2: Ben çektikten sonra hiç dinlemiyorum ve bakmıyorum. Bir tık bu konuda çekingenim.
1: İşte çekingen olma, bak. Varsa bir yerde eksiğin, onu da öyle bakarak, evet, analiz ederek de giderebilirsin.
3: Evet. Ben bakıyorum.
1: Evet.
3: Ben bakıyorum. Podcast'ten ne kadar dinlenmiş, ne kadar olmuş, kim kaç saniyede bırakmış, ona göre güzelse, evet, söylüyorum. Aslı'nın ki mesela son bu senenin en çok dinleneni Aslı'daydı. Birazdan onu da söylerim.
1: Ya evet evet. Sizi de mikrofon alacağız efendim. Evet. Ve kendini bu alanda çevirme mikrofonu. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Hayır, hayır.
2: Aslı'ya geçiyorsun.
1: Hayır, yok yok. Sen şeyi söyle bakalım. Kendini ileride nerede görmek istiyorsun?
2: Ben kendimi ileride... ben kendimi direkt böyle yurt dışında yüksek lisansını yapmış bir mimar olarak görmek istiyorum.
1: Aynen. Kaç yıllık bir hedef bu?
2: Hiç düşünmedim.
1: İyi, ne güzel. Düşünmeyen bir arkadaşımız var. Peki mikrofonu Aslı'yı Aydeniz'e doğru alalım. Aslı Aydeniz de benim en çok sevdiğim tarafta, yeni medya tarafında. Aslı, yeni medya ile uğraşıyorsun, uzmanlık alanın. Daha doğrusu eğitim tarafında yeni medya okuyorsun. Ama uzmanlık alanın yeni medya mı olacak, yoksa mikrofonu olan aşkın seni nereye götürecek? Bir de senden duyalım.
4: Mikrofonu alan aşk güzel. Hatta mikrofonu alan aşktan dolayı ben aslında siyaseti bıraktım. Siyaset okuyordum önceden.
1: Evet.
4: Radyo yayınları güzel gidince yeni medyaya çok merak saldım. Acaba ben de medyacı mı olsam dedim. O yüzden biraz medyaya geçtim. Benim için aslında bölüm değiştirmeme biraz önerek oldu diyebilirim. Ama şimdi düşündüğümde sadece bu işin medyaya girdiğiniz zaman çok fazla dallarını keşfediyormuşsunuz, onu fark ettim. Artık sadece sözsel konuşsal değil de yazısal tarafa da çok ilgilenmeye başladım. O yüzden kafam karıştı.
1: Ya ne kadar güzel. Ben de radyo, televizyon, sinema okuduğumda yani 3,5 yıl boyunca müfredatta iletişim fakültelerinde hala öyle mi bilmiyorum ama yok sosyoloji, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji dedim herhalde bize dedim kamera mikrofon göstermeyi unuttular herhalde sosyolog falan yetiştirecekler. Ama derken son bir yılda apar topar böyle 4-5 ayda arkadaşlar bu mikrofon, bu radyo, bu kamera hop mezun ettiler. Ama baktığında radyo, televizyon, sinema falan diye.
4: Evet.
1: Bir de tasarım masarım vardı. Onu da yapamıyordum, beceremiyordum. Yani onu da böyle bir ayda falan vermeye kalktılar. Sonra öğrendim ki yıllar sonra ayırmış onu görsel tasarım diye.
4: Evet.
1: Bence apar topar her şeyi veremezsin zaten.
4: Kesinlikle.
1: Yani öyle. Bu iletişim fakültesinden mezun olmak güzel bir şey. Sizlerde nasıl gidiyor?
4: Aynı söylediğiniz gibi iletişim fakültesinin adı aslında bizim adı öyle değil ama sizinkinden konuşalım. Radyo, televizyon ve sinema olunca insan daha kapsamlı bir şey bekliyor. biraz fazla insan tabiatına uyarlanıyoruz diyebilirim. Artık insanları çok daha iyi gözlemliyoruz. Ama dediğiniz gibi pratik dersler oldukça az aslında müfredatta. Değişmesini ben de isterim. Çünkü son bir seneye sıkışınca oldukça zorlanıyoruz.
1: Zorlanıyor. Bu bir sıkıntı.
4: Evet.
1: Kendimi böyle şey gibi psikolog ve felsefeci gibi hissettim yani üniversitede. Evet. Herhalde dedim bize unuttular vermeyi. Ama ne kadar güzel. Bu üniversite radyo platformları işte bu profesyonel sektörle sizleri bizleri buluşturan bir köprü haline geliyor.
4: Kesinlikle.
1: Mesela üniversite radyosu olmasaydı ben belki radyoyla tanışmıyor olacaktım. Beni teşviklendiren, destekleyen ve bu sektörde emin adımlarla ilerlememi sağlayan acemi şansı ve çaylak cesaretiyle beraber üniversite radyosu oldu. Yani dünyaları ben yarattım gibi bir popstar edasıyla böyle kapıdan içeri girişim olmasaydı belki de o özgüven ve cesaretle acemi şansı ve çaylak cesaretiyle o yolları yürüyerek buralara gelemezdim. Şimdi bakıyorum da ya arkadaş deli cesareti varmış diyorum yani o yollardan nasıl geçmişiz. İyi ki de geçmişiz. İyi ki de üniversite radyoları var olmaya da devam etsin. İşte BAYÜ'de bunun en güzel örneklerinden biri. İyi ki sizler de varsınız. Evet, ne konuşalım mesela?
4: Kesinlikle öyle, çaylak cesaretinden konuşabiliriz.
1: Evet.
4: Çaylak cesareti olmayınca gerçekten insan susup kalıyor. çok bir şey bilmeyen insan daha güzel konuşuyormuş. Ben de onu fark ettim ilerledikçe. Dediğiniz gibi böyle yersiz özgüven aslında çok iyi bir şey değil ama kimi zaman belki bizim için iyi oluyor. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ama işe başlarken daha iyi olur. Gerçi Ege de çok iyi bilir bence çünkü Ege sanıyorum 3 yıl oldu değil mi Ege?
1: Ege yaklaş mikrofona.
5: Tabii yaklaşayım.
4: 3 yıl oldu mu?
5: Mezunluk mu yoksa süreç
4: radyo,
5: mi?
4: Radyo.
5: Yok 6 yıl. 2019'dan bu yana.
4: Artık
5: hatta
4: 7.
5: yıl.
1: 6 yıl.
4: Evet.
5: Hatta 7. yıl yani. 2019'dan bu yana.
4: Evet artık zaten mikrofonların sahibi biz değiliz. Bağ Radyo gerçekten ciddi bir kültür. Biz sadece misafiriz. Süre gelen bir oluşumda. Çok sevgili Dila Kalafatoğlu ve şu anda aramızda değil. Maalesef stajda sevgili başkanımız Zeynep Tan'a da buradan selam söylüyoruz. Bizim radyo kulübümüzün başkanı. Çok severiz kendisini. Dediğim gibi aslında mikrofonların sahibi biz değiliz. Hepimiz gelip geçiyoruz, gelip geçiyoruz. Bizden sonrakilere bırakıyoruz. Gerçekten radyonun bir kültür olması çok güzel bir şey. Bizim okulda bunu iyi yönetiyor. Bence gerçekten her böyle yayın başında hepimiz 10 kere tekrarlıyoruz. Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu diye. Bence gerçekten öyle.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bizden sonrakilere mikrofonu bırakıyoruz diyorsun ya. Aslında benden rol çalma. Bizden sonrakilere mikrofonu bırakalım.
4: Doğru.
1: Bırakalım diye. Bu yayını gerçekten çok güzel konuştun. Yani senin gibi genç bir kardeşimizin bu mikrofonların sahibi biz değiliz. Bizden sonrakilere bırakıyoruz demesi daha yolun başında inanılmaz güzel bir şey. Öncelikle seni bu düşüncenden dolayı tebrik ediyorum ki bu mikrofonları biz kime bırakacağız? İşte bunun da göstergesi sizler oluyorsunuz. İyi ki varsınız, var olmaya da devam et. Devam et lütfen.
4: Sizler de iyi ki varsınız. Çok onur oldum.
1: Öv beni.
4: Radyo D'yi zaten biz oldukça dinliyoruz bu arada. Yani dördümüzde. Hatta kulübü sayalım 80'imizde, 90'ımızda. Radyo D oldukça gerçekten oluşumlu. Gerçekten annelerimizin, babalarımızın dediği çok eski bir kültür. Derin daha iyi bilir bu arada çünkü bir şey öğrendik. Giresun'a giderken ki uydu hatlarında Radyo D'nin çektiğini öğrendik. Dolayısıyla artık daha da çok dinleyeceğiz. Derin Giresun olduğu için o tarafa giderken de dinleyeceğiz. İstanbul'da giderken de dinleyeceğiz. Ama birazcık da Bağ Radyo dinlesinler diyoruz.
1: Şunu bir daha söyle. Bir dakika. Şimdi ben dün bir konu olmuştu. O mevzuya gireceğim. Giresun'a giderken
4: Giresun'a giderken bundan sonra her zaman radyoda dinleyeceğiz. Farklı illerimize de giderken. Çekmiyorsa internetten açacağız.
1: Yok, yolda bir şey söyledin. Teknik olarak bir radyo değinin Giresun'da çekmesiyle alakalı bir şey söyledin.
4: Evet. Demek ki öğrendim ki uydular oralarda çekiyorlarmış dedim.
1: Evet, evet.
4: DAP'la ilgili bir şey söylemeye çalıştım.
1: Evet.
4: Bunu ben de yeni öğrendim. Oldukça vizyonumu açtı. Çok hoşuma gitti. Çünkü ben çoğu zaman, bence hepimiz öyleyiz artık, trafikte biraz Spotify, Apple Müziğe gidiyoruz ama gitmemek lazım. Aslında radyo dinlemek gerçekten daha güzel. Anonim yanlış bir kelime oldu. Random müzikleri dinlemek insana daha farklı bir özgüven veriyor olabilir.
1: Rastgele böyle karşına çıkan herhangi bir şarkıyı dinlemek, tabii ki sıradaki şarkı bana gelsin, insanın kendine böyle şarkı hediye etmesi veya sana gelsin demesi kadar güzel bir şey yok. Bir de birazcık da ses duymak istiyor.
4: Evet.
1: Yani dinlediği şarkının dışında biraz farklı yorum duymak istiyor. Bir süre sonra ses duymak istiyorsun yani, özetle. Radyolarda, metropollerde trafik bitmediği sürece radyo hiçbir zaman bitmeyecek. Az önce de söyledin, artık AM FM frekansı dışında DAB Plus var. DAB Plus da işte yavaş yavaş artık Türkiye'de de hakim olmaya başladı. Mesela Radyo D kusursuz yayın kalitesiyle de İstanbul'da DAB Plus fonksiyonunu destekleyen radyolarda 4. kanalda. Dediğin gibi sizleri çok güzel bir gelecek bekliyor. Yeni DAB frekanslarıyla beraber.
4: Lütfen DAB frekanslarını destekleyelim arkadaşlar. Bu bizim için, radyocular için önemli bir konu. Onları seviyoruz.
1: Peki Bahçeşehir Üniversitesi'nin radyosu, yani Bayu Radyo olmasaydı bugün aynı deneyimi kazanabilir miydiniz? Hepinize birden soruyorum sırayla. Senden başlayalım Ege.
5: Hiç sanmıyorum. Ya Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu kesinlikle benim için en büyük avantajlardan biri oldu diyebilirim. Hobi olarak başladığım bu serüvene belki de profesyonelleşerek bir meslek sahibi olarak devam ettireceğim. Hiç belli olmaz gerçi. Bu ilerleyen süreçte belli olur. Ama dediğim gibi Bahçeşehir Üniversitesi dışında başka bir radyoda, başka bir üniversite radyosunda yapabilir miydim? Hiç sanmıyorum açıkçası.
1: Peki kendini geliştirdiğin yönün, Bayü'den hangi yönün diye sorsam?
5: Radyo kısmında kesinlikle konuşma, anlatım diyebilirim açıkçası. Konuşma ve anlatım şeklinde, yani karşılıklı konuşma gibi, her ne kadar tek yapıyor olsam da. Herhangi
1: İşin bir tekniğini de orada öğrendim diyorsun
5: aynen
1: sonuç
5: öyle,
1: itibariyle.
5: Aynen öyle. Radyo yayıncılık tekniklerini orada öğrendim. Şu anda da dediğim gibi ekstra açıktan devam ediyorum. Ekstra kendime bilgilerime bilgi katıyorum diyebilirim.
1: Peki Ahmet Fazıl, mesela Bahçeşehir Üniversitesi radyosu olmasaydı sen bu deneyimi kazanabilir miydin?
0: Açıkçası kazanacağımı pek düşünmüyordum. Şöyle bir durum da var. Birçok üniversitede bu radyo birimleri yok. Olanlarda da böyle biraz ilgi alaka daha düşük oluyor. Ancak bizim okulumuzda bu durumun, yani bizim okulumuza geldiğinizde bile Bağ Radyo direkt böyle meydanda bir yerdedir. Herkes görür. Orada böyle insanların kayıt aldığını görmek falan, bunlar insanı cidden teşvik ediyor. Acaba ben de yapabilir miyim duygusunu tetikliyor. Ve üniversitenin bu konuda bize bir alan açması zaten başlı başına bence çok büyük bir güzellik. Ben radyoyu da çok kıymetli buluyorum. Yani hayatı çekilebilir kılan güzellikler olarak görüyorum. Okul radyosunun da bu noktada öğrencilere teşvik ediyor olması bence çok kıymetli. Biz de aslında bir arkadaşımız yapıyordu. Yani bizim podcast'in çıkış noktası. Ya dedim, o yapıyor, ben neden yapmayayım diye bir heves girdik. 4 yıldır devam ediyoruz. Yani o konuda okulun bizi cesaretlendirmesi, bize uygun bir habitat sağlaması ve bizim de bunu değerlendirecek, enerjimizi oraya aktaracak özgüvenimizin olması oldukça kıymetli. O yüzden ben seviyorum ya.
1: Kendini geliştirdiğin özelliğin Bayu sayesinde, Bayu Radyo sayesinde.
0: Birçok özellik sayabilirim. Şimdi biraz işimden de bahsetmem gerekirse, ben bir diyetisyenim. İnsanlara sağlıklı beslenme nasıl olur, o konuda danışmanlık veriyorum. Yani siz şimdi radyoda konuşuyorsunuz ya, bizim işimiz de aslında insanlarla konuşmak. Hitabet noktasında radyonun bana kattığı şeyleri ben zaten işte 4 yıldır bu işi yapıyoruz. 1. yıldaki hitabetimle 4. yıldaki şimdiki hitabetimi bir araya getirdiğimde o muazzam farkı zaten gözlemliyorum. Bize konuşma noktasında bir cesaret, bir özgüven yüklemesi yaptı. Çok kıymetli. Çünkü mikrofonun başına geçtiğinizde bazen böyle ateşler basıyor, konuşması zor oluyor. Ama günün sonunda sizi yavaş yavaş geliştirdiğini bizatihi gözlemleyebiliyorsunuz. O açıdan çok kıymetli. Onun dışında da bir şeyleri başardım hissi. Yani biz podcastlerimizi yayınladığımız zaman dinleyicilerimizden işte bu çok güzel bir bölüm olmuş ya da işte biz şu bölümü de istiyoruz tarzı geri bildirimler aldığımızda ya o gün bizden daha bahtiyar bir insan olduğunu ben düşünemiyorum. Onlar çok bizi mutlu ediyor. Yaptığımız işin karşı tarafta karşılık bulduğunu bize hissettirmesi de oldukça kıymetli. O yüzden bana kağıtta çok şey var. Sabaha kadar sayabilirim.
1: Peki aynı soruyu sana sorsam Derin?
2: Ben kesinlikle radyoyla yani, tanışmamı mı soruyorsun?
1: Yok, şeyi soruyorum. Bayu Radyo olmasaydı bugün aynı deneyimi kazanabilir miydin sence?
2: Ben, hayır, kesinlikle kazanamazdım. Ben radyoyla zaten ilk önce kulüp olarak tanıştım.
1: Tamam.
2: Bu kulübe girdim. Asla aklımda yayıncılık ya da böyle bir podcast fikri yoktu. Gittim, tanışma vesaire oldu. Sonra Aslı yapıyordu. Aslında bir tık Aslı beni böyle bir influence etti gibi oldu. Sonra başladım. İlk önce zaten podcast'im yoktu. Canlı yayın yapıyordum. Canlı yayında hatta Aslı'yla tanışmamız da öyle oldu. Ben çok heyecanlı olduğum için Aslı benim yanımda geldi. O da benim konuk oldu. Birazcık Aslı'yla konuştuk. Ben aslında ondan sonra birazcık mimarlık üzerine konuşmaya başladım. Baktım böyle mimarlık hakkında çok fazla yanlış bilinen şeyler var. Dedim niye olmasın? Mimarlığı da çok seviyordum. Böyle oldu benim tanışmam.
1: Peki kendini geliştirdiğin en büyük özelliğin?
2: Galiba benim de Ege gibi iletişim olabilir.
1: Hı-hı.
2: Yani normalde zaten konfor alanım olduğu zaman konuşmayı çok seven birisiyim. Onu da birazcık böyle aslında tek bir şekilde konuştuğum zaman onu kırmaya çalıştım.
1: Peki. Aslı aynısını sana soruyorum sorunun. Son 1,5 dakikamız reklama gitmeden bu konuyu bitirip yeni konulara başlayacağız.
4: Bayo Radyo kesinlikle de bana çok şey kattı ve o olmasaydı, Bayo Radyo'da olmamış olsaydım, yayın yapmamış olsaydım tabii ki bu herhangi bir özelliğimi kazanamayabilirdim. Oldukça keyifli günler geçirdim. Üniversitede yayın yapmak da oldukça keyifli. Bir sürü arkadaş kazanabiliyorsunuz. Ben Ahmet Fazlı'yı bugün ilk defa yüz yüze görüyorum ama birçok yayını izledim. Hatta çok kez izledim. Böyle arkadaşlıklar edinmek de oldukça eğlenceli oluyor.
1: Sen canlı yayın yapıyorsun orada.
4: Ben canlı yayın yapıyorum. Kayıt alıp podcast olarak da.
1: Hangi saatler arasında?
4: 16-17 pazartesi herkesi bekliyorum.
1: Bence sana yanlış saati vermişler. Ben sana olsam dry time'ı verirdim direkt.
4: Wow. Çok onur oldum.
1: Aynen.
3: Güncelliyoruz.
1: Şimdi son 20 saniye ben hemen tekrar bir hatırlatayım. Hanımlar beyler, Stüdyo D'de bugün farklı bir konuğumuz var. Demirören Medya Grubu ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında yıllardır süren güçlü işbirlikleri sayesinde genç iletişimciler bugün Bayu Radyo'da program yapan 4 değerli öğrenci konuğumuzla söyleşimiz devam ediyor. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra tekrar Stüdyo D kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Cennette bulacaksın.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşında kafaya takılan...
4: Huni.
3: Değil.
5: Kruvaza.
3: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
4: Yok, ne alaka?
3: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız harfiye almadınız bana?
5: Zaman kaybı.
4: Hiç yardımcı olmadınız.
3: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
1: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Radyo Tek.
6: Ön dizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
7: Ladies and gentlemen.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Genç iletişimciler, bugün stüdyomda Bayu Radyo'da program yapan 4 değerli öğrenci konuğum. Soldan sağa tekrar isimlerini söylemek istiyorum. Bir yanda Ege Gökçeler, işletme bölümü mezunu kendisi ama 6 yıldır üniversite radyosunda çalıştığını dile getirdi. Diğer yanda Ahmet Fazıl Bakır var. O da diyetist. Ya abi, senin bölümün böyle diye neydi? Diye
1: benim bölümüm beslenme ve diyetetik.
0: O kadar çok bana bölüm söyledin ki. Evet. Şunu bitirdim, bunu bitirdim diye ben hangisini tutacağımı şaşırdım aklımda.
1: Tekrar özet geçecek olursam, beslenme ve diyetetik bölümünü bitirdim. Diyetisyen unvanını aldım. Onu kenara koydum.
0: Tamam.
1: Dedim ki bu bana yetmez. Bunun yanında bir şey koyalım, bir kardeş koyalım. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde çift anadala başladım. Orada da yine tüm dersleri alıyorsunuz. Ondan sonra yine diploma alıyorsunuz. Orada da şu an son sınıfım. İnşallah önümüzdeki ay bitireceğiz. Oradan da moleküler biyolog unvanı da alacağız inşallah.
0: Ve Derin Demirel, o da mimarlık bölümü 2. sınıf öğrencisi. Diğer yanda da Aslı Aydeniz yeni medya okuyor. O da 2. sınıf öğrencisi. Hepsi pırıl pırıl. Benim söylemeyi atladım, sizin söylemeyi unuttuğunuz bir şey varsa başlayabilirsiniz. Hadi bakalım, madem radyocusunuz, kısasa kısas. Evet. Aslı.
2: Evet.
0: Evet. Al hemen mikrofonu.
2: Aldım mikrofonu.
0: Ne dememi istersin?
2: Bayu Radyo app'i indirmeyi unutmasınlar demenizi isterim öncelikle.
0: Bir daha söyle.
2: Bayu Radyo app'i indirmeyi unutmasınlar. Uygulamamızdan haberdar olsunlar.
0: Tamam.
2: Bizleri dinlesinler. Biz konuşmadığımızda frekansımızla dinlesinler. Ya da radyo değil dinlesinler. Yabancı kuruma gitmesinler.
0: Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz sonuç itibariyle genç bir kuşak olarak sizden daha genç olan kuşağa neler söylemek istersiniz bu sektöre adım atacak olan genç arkadaşlarımız için? Özellikle böyle akademik bir dil konuşacak olursanız. Başla.
2: Akademik bir dil konuşacak olursak, benden daha da küçük kardeşlerime söyleyebilirim ki, evet, mikrofona konuşmak güzel ama kendi kendinize de konuşmak güzel. Önce bir alıştırma yapabilirsiniz bence duvarlara karşı. Herhangi böyle bir fırsat bulduğunuz zaman bence mikrofonu kaçırmayın, bol bol konuşun. Dediğiniz gibi aslında birkaç defa konuştuk bunu, çaylak özgüveni diye bu yayında. Biraz çaylak özgüveni olsun, yani çok da bir şey bilmeden aslında özgüvenle hareket etsek çok rezil olmayız diye düşünüyorum. Kardeşlerime de bu tavsiyeyi veriyorum. Umarım ben de rezil olmuyorumdur. Ondan da çok emin değilim.
0: Peki sana bir şey söyleyeceğim.
2: Evet, buyurun.
0: Senin gibi sektöre adım atmak isteyen genç kardeşlerimin avantajları neler sence? Bir genç olarak gördüğün avantajları benimle paylaş.
2: Bence avantajları en başta podcast olayı. Çünkü aslında sözlü bir konuşmanın daha da modernleşip, ben de yeni medya okuyorum ya, oradan birazcık akademik konuşayım,
0: tamam,
2: dedim. Daha da modernleşip tekrar böyle podcast olarak hayatımıza girdiği bir dönemdeyiz. Ve bunu dediğiniz gibi İstanbul'da trafik bitmiyor. Metropolde trafik bitmez. Trafikte hiç uğraşmadan bir anda karşına çıkabilecek yeni nesil deyimle podcastler, yani radyolar, sizin yaptığınız bu kutsal meslek çok eğlenceli ve onların bu kadar erken yaşta aslında bu podcast dünyasının içine girmeleri, çünkü çok fazla çeşit var artık internette. Evet, birazcık belki uyarlamadan dolayı hani böyle şey olabilir. Bazen olur ya, bir şiir yazarsın, ya bu da Sabahattin Ali'ninkine benziyor falan dersin. Biraz o yüzden biz de yayınları çok izlememeye çalışıyoruz ama o bir dezavantaj olsa da avantaj olarak da çok çeşitlilik olması diyebilirim. Tabii iki türlü, hem avantaj hem dezavantaj. Siz ne dersiniz arkadaşlar, sizce avantaj mı?
0: Öyle el kol hareketi yapmak yok. Mikrofona yaklaş.
3: Yok yok, hayır, öncelik veriyorum.
0: Yani burası radyo arkadaşım.
3: Tabii de, tabii
0: el kol yapacaksan televizyona git.
3: Yok, estağfurullah. Öncelik veriyorum, en son gerekirse ben konuşurum diye.
0: Al mikrofonu, devam et, başla.
3: Ya tabii ki de söylediklerine katılıyorum Aslı'nın. Ekstra hani şunu söyleyebilirim. Bu işi yapacak olanlar başladıktan sonra bırakmamaları lazım. Hı hı. Bir kere yaptım, işte belli bir süre ara vereyim, ondan sonra tekrar devam ederim gibi, bence öyle bir şansları yok bu konuda, bu meslek açısından en azından.
2: Yani.
3: Kesinlikle başladığımı devam ettirmeleri lazım ve gerçekten severek yapmaları lazım. Gerek müziği olsun, gerekse ses konusunda işte eğitimleri olsun, gerekse bu tarz teknik kısımları olsun, gerçekten iyi bilmeleri gerekiyor, gönül vermeleri gerekiyor.
0: Sen hangi saatler yayın yapıyorsun?
3: Benim değişiyor açıkçası ama genel olarak pazartesi akşam 7-8 diyebilirim.
0: Sizde böyle tam gün yayın yapan yok mu? Pazartesiden cumaya veya pazartesiden cumartesiye, işte hafta içi her gün.
3: Hafta 12, içi 10... genellikle bizde oluyor ve herkese genellikle her yayıncıya birer saat veriyoruz.
0: Birer saat, aynen.
2: Haftada bir gün şeklinde yapıyoruz genelde ama Ege buranın sahibi olduğu için istediği gün gelebilir.
0: Canı sıkıldıkça yayına
2: geliyor. Canı sıkıldıkça gelebilir. Onun çok büyük imtiyazı var bizde.
0: Peki Ege, sen avantajlarını nasıl görüyorsun genç bir kardeşim olarak sektörde?
3: Avantajları dediğim gibi kesinlikle iletişim ve çevre. Sizin gibi değerli üstadlarla tanışma şansı buluyoruz. Daha çok şeyler öğreniyoruz sizin sayenizde. Sizinle birebir bu şekilde hem tanışma hem de yayınlarınıza katılma şansı buluyoruz.
0: Ya canım benim bir tanesi.
3: Onun dışında dediğim gibi network elde ediyoruz bu konuda, yapabildiğimiz kadarıyla en azından çevremizin el verdiği sürece. Başka ne diyebilirim açıkçası, şu anda aklıma gelmedi açıkçası. Biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın.
0: Evet, mikrofonu sana bırakıyorum sevgili Ahmet Fazıl.
1: Evet, bu işin avantajlarından mı bahsedeceğiz?
0: Avantajlarından ve sektöre senden sonra gelecek olan daha da yeni arkadaşlara neler söyleyebilirsin?
1: Bence biraz araştırmacı olmak lazım. Çünkü ben böyle genç arkadaşlarımla okuldan da özellikle çok temaslarda bulunuyorum. İşte podcast yaptığımı duyunca şaşırıyorlar falan. İşte abi ben de başlamak istiyorum, ne önerirsin falan. Okulumuzda böyle bir imkan var mı? Ya da bu işin artısı eksisi nedir? Yapabilir miyiz? Altından kalkabilir miyiz diye. Orada biraz bir şey var. Gençler istekli ama biraz çekimserler uygulamaya geçme konusunda. Biraz bazen deli olmak lazım ya. Yani öyle bir kendimizi akışa bırakmak lazım diye düşünüyorum. Zaten süreç bazı şeyleri yavaş yavaş düzeltiyor ama burada disiplin de çok önemli. Ben işte biz yıllık bazda yayınlarımızı yapıyoruz ortağımla beraber. Ben geçen yıl, yani geçen iki sezonda 52 haftanın 40 küsur haftasında aktif bölüm yayınladım. Ama arka plana baktığınızda benim artık bilgisayar başında o işlerle uğraşmaktan gözlerim bozuluyor. Sırtıma ağrılar giriyor falan. İşin böyle arka planında biraz zorlukları var. Ama günün sonunda çıkan şey sizi mutlu ediyorsa, dinleyici kitlesini mutlu ediyorsa zaten o işi yapmaktan başka bir çareniz yok. Yapacaksınız. O süreç sizi çok daha güzel yerlere götürecektir diye düşünüyorum ben.
0: Çok da güzel düşünüyorsun. Öncelikle ağzına sağlık. Ve sevgili Derin Demirel, ya ben Giresun'la Rize'yi karıştırdım ya.
2: Evet.
0: Az önce sana saydığım yerlerin hepsi Rize'deydi. Ben Giresun'a gittim diye şey yaptım. Öncelikle kusura bakma.
2: Yok, hiç önemli değil.
0: Yani evet, annen baban yani haksızlık etmesin, gitmemiş olabilirsin oralara, onu da söyleyeyim. Yani, bir Giresun olarak. Evet, senden sonra gelecek olan bu yeni arkadaşlara söylemek istediğin şeyler nelerdir?
2: Ya aslında arkadaşlarım genel olarak her şeyden birazcık bahsetti. Ama ben radyoyu onlar gibi tecrübe etmiyorum aslında. Mimarlık okuduğum için çok fazla zamanımı alıyor.
0: Evet.
2: Onlar kadar sık yayına çıkamıyorum ya da yayınlarımı kısa tutmam gerekiyor. Bir aksilik oluyor, o kadar uğraşamıyorum. Derse gitmem gerekiyor, projelerim oluyor. Yani aslında onlar gibi deneyimlemiyorum bu aktiviteyi. Ne diyebilirim yani, aslında yani birazcık atılgan olmaları gerekiyor galiba, çok çekimser davranmamaları gerekiyor. Ben bir tık ilk başlarda çok çekiniyordum, birazcık utangaç bir yapım var, ama bu böyle artık düzene girdikten sonra ben de burada perşembe sabahları yapıyorum.
0: Ya ne kadar güzel. Bak sana bir şey söyleyeyim. Mesleki deneyimden ziyade senin karakterine de bir katkısı oluyor.
2: Evet.
0: İçe kapanıklığını mesela birazcık kırmanı yani kırıp ortaya çıkarmanı, kendi iletişim ve ifade kabiliyetinin yükselmesine sebebiyet veriyor. Belki de buradaki arkadaşlarla olan etkileşimin en azından o stüdyoya girip mikrofona karşı konuşuyor olman azıcık da olsa.
2: Ya benim çevremin de çok fazla etkisi var bunda. Ben mesela yani her radyoya girmeden önce annemi ararım. Böyle hani bana bir motivasyon şey yapar. Çok heyecanlanırım çünkü genelde. Şu anda da izliyordur anneciğim, seni çok öpüyorum. Ve arkadaşlarım çok destekliyor, ediyor. O birazcık benim zaten böyle devam etmeme sebep oldu diyebiliriz aslında.
0: Evet, şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Hiç bitse de istemiyorum, çok da keyifli geçiyor. Benim söylemeyi unuttuğum, sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı? Son kez soruyorum.
2: Bir şey var aslında.
0: Lütfen.
2: Sevgili Dila Kalafatoğlu'na çok çok teşekkürler etmeyi unuttuğumuzu düşünüyorum. Onu çok seviyoruz. Bağır Radyo olarak aslında bizim direktörümüz ve çoğu şeyi o yönetiyor. Yayıncılarla oldukça iyi ilgileniyor.
0: Aslında Dila Kalafatoğlu benim de çok iyi arkadaşım. Kendisi de şu an stüdyoda, hatta şu çekimlerin gerçekleşmesine vesile olan kişi. Sizin de burada olmanıza vesile olan kişi. Öncelikle ben de ona teşekkür ediyorum. Ben kendisine mikrofon alacaktım ama özellikle o kadar hakkaniyetli ki dedi ki hayır dedi. Burada dedi amacımız dedi teorikte Bayu Radyo'nun ne kadar dedi öğrencilere desteklediği, sektöre katkısı olduğunu dedi konuşuyor olmamız dedi. Ve çok mütevazi ve sizler çok da güzel dile getirdiniz. Yani hiç sevgili Dila'yı aratmadınız. Dila gurur duyabilirsin öncelikle. Vallahi gerçekten bu pırıl pırıl kardeşlerimizi görüyor olmaktan da ben de mutluluk duydum. Ben böyle bir yayını da daha önce Fatih Uslu gerçekleştiriyordum bundan önceki yıllarda. İlk defa girdim. Pırıl pırıl hepsi. Vallahi benden lafı aldılar gittiler yani. Aslı sen dry time'ı düşün.
2: Ben düşüneceğim. Sana, düşün. Düşüneceğim.
0: Hocam sen de düşün. Dila hocam.
2: Sevenler istiyorsa.
4: Artık 6-8 alıyorum.
0: Vallahi aynen. Hanımlar beyler, stüdyo da burada biter. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bu anonsu aslında kapanış güzel bir anons yapın ya. Hadi Aslı senle başlayalım.
2: Bu yayında gerçekten emeği geçen herkese, yani bu beşimize çok teşekkür ediyorum. Radyo D'yi çok sevdik. Benim ilk gelişimdi. Gerçekten çok eğlendim. İlk defa gerçekten profesyonel bir radyo stüdyosunda oluyorum. Bizim üniversite radyomuz biraz daha mütevazi diyebilirim. Herkese bizi dinlediği için çok çok teşekkürler. Bol bol öpücükler.
0: Aslı. Ve derin.
5: Ben de çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için öncelikle. Ben daha 5 aydır bu sektördeyim ve ilk defa böyle profesyonel bir şekilde ben de Aslı gibi ilk defa geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dila Hanım, sizi de çok öpüyorum. Teşekkür ederiz.
0: Dila Hanım'a sevgiler ve Ahmet Fazıl.
1: Evet, ben de şöyle söylemek istiyorum. İnsanların mikrofonu olan sevgisi umarım büyüyerek, katlanarak artar. Bu noktada da işte bizim okulumuzun radyosu gerek Radyo D, ülkemizde başı çeken kurumlardan. Bu alanda da oldukça etkili olduklarını biliyoruz zaten. Türkiye'nin her yerinde Radyo D dinleyicileri var. Yine dünya çapında da dinlenen radyolar, podcastler var. Bunların ülkemizden çıkıyor olması çok kıymetli. Sizin de bu tarz şeylere vesile oluyor olmanız çok kıymetli. O gün, o yüzden bugün burada bizi ağırladığınız için de ben çok teşekkür ediyorum. Bir de size bir soru sormak istiyorum, izniniz varsa.
0: Tabii. Hızlıca alayım senden.
1: Ben şimdi yayına gelmeden sizi araştırdım. Kimle yayına çıkacağım diye bir araştırmadan olmaz.
0: Eyvallah.
1: 20 yılı aşkın bir tecrübe var. Şimdi bizden genç kardeşlerimize tavsiyeler vermemizi istediniz. Ama burada bizi tavsiye alması gereken biri varsa, ya bize tavsiye verecek kişi sizsiniz. O yüzden kapanıştan önce de şöyle biz genç yayıncılara bir tavsiye verirseniz, yani buradan heybemiz dolu ayrılmış oluruz diye
0: diyor
1: düşünüyorum.
0: Diyor ki ben tokatlarım diyor. Tokadı ben atarım diyor. Son
1: estağfurullah.
0: Tokadı. Peki o zaman. Yani şunu söyleyeyim. İçindeki hiçbir zaman o şevki yitirmemelerini istiyorum ben. Çünkü her şey teorikte bilgiyle örtüşmüyor. Öncelikle ben dedim ya. Şans ve cesaret. O cesaret her zaman bu genç kardeşlerimin içerisinde olsun, hiçbir zaman kaybolmasın. Hiçbir şey içindeki o cesaret ateşinin sönmesine de engel olmasın. Her zaman o cesaret ateşi arkadaşlarımın içinde yanmaya devam etsin. Çünkü cesaret her şeyin başında geliyor. İnanmakta başarmanın zaten yarısı. İnansınlar ve cesaretli olsunlar.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Evet. Kendime şuradan hemen bir alkış vermek istiyorum böyle. Bravo, çok güzel konuştum. Evet ve her zaman az solist sona kalırmış Ege.
3: Estağfurullah. Ya 7. senem diyeyim ben Bağır Radyo olarak. Her girdiğim yayında heyecanlanıyordum ama bu kadar gerçekten heyecanlanmamıştım. Gerek sizin gibi değerli bir üstadla aynı yayını paylaşıyor olmak, gerekse böylesine profesyonel ve böylesine büyük bir isimle Radyo D'de yayın yapma şansı bulmak benim için gerçekten büyük bir onur ve gururdu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Ekstra ve ekstra tabii ki de müzik direktörümüz Sayın Dila Kalafatoğlu'na.
0: Ya ben de Dila Kalafatoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu yayının gerçekleşmesine vesile olan ve Fatih Uslu'ya da çok sağ olun. Arkadaşlar sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Bir sonraki yıl tekrar sizi burada görmek dileğiyle, tamam mı? Bakarsınız bu mikrofonlar size bırakılmış olur yani, belli mi olur? Her an her şey olabilir.
2: Çok mutlu oluruz gerçekten.
0: Evet. O zaman hanımlar beyler, Bahçeşehir Üniversitesi yayın platformu Bayu Radyo kurulduğu günden bu yana öğrencilere teori bilgilerini pratiğe dönüştürdüğü, mikrofon başında deneyim kazandığı ve profesyonel böyle yayıncılığa hazırlandığı önemli bir mecra olarak her zaman adından bahsettiriyor ve dikkatle çekiyor. Bugün de yine Bayu Radyo'da program yapan 4 değerli öğrenci konuğumuzla birlikte hem radyo yayıncılığını konuştuk hem de bu gençlerimizin medya sektörüne bakışını, hayallerini ve hedeflerini öğrendik. Stüdyodayı burada şu an sonlandırıyorum. Kulağınız burada olsun. Her zaman olduğu gibi yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak. Klasikleşen şarkılarıyla tanınan grup, yıllardır süren dünya turnelerinin ardından İstanbul'da yeniden seyirciyle buluşacak. Besteci ve piyanist Fazıl Say, Fazıl Say Jazz Quintet projesiyle 2 Eylül'de caz ve klasik müziği aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. 11-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 54. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl anın içinde temasıyla gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve dünyaca ünlü solistler İstanbul'un farklı salonlarında konser verecek. Haziran ayında ayrıca açık hava sinema gösterimleri, caz geceleri ve alternatif müzik konserleri de İstanbul'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.
3: Ben de Alev Alev'im. Baksana.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
4: Ne istersen Neon 11. Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Pilot Garaj Loto
2: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar.

kimsim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.159 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.44'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.579, çeyrek altın 11.155 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, hani.

0: reklam. Hep güzel çay, Doğuş
1: Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.134 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.151 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo T. Reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: sıradaki şarkı tam şu an bu radyoyu açanlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı. Kuveyt'te İran'dan düzenlenen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı bulutlu 29, Samsun parçalı bulutlu 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 30 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus.

0: Radyo D. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Pilot Garaj Shop Expertiz.
3: Reklam.
4: 104 Radyo D.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Burası Radyo DB'nin falan sanan geldik efendim. Burada mısınız? 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Sesim nasıl geliyor size? Vallahi bu bayram yorgunluğu bende dün başladı, bugün çıkmaya başladı. Ne yapacağım bilmiyorum sevgili dinleyenler.

0: Coşturacağız, oynatacağız ama... Ya çok acayip bir şey tabii. Sağlık. Ya bu sıcakta hiç çekilir bir şey değil bu hastalık. Bakın akşam bir de uçağım var. Kaç? 22-20 mi? 21-20. Ya bu halde ben nasıl gideceğim Antep'e sahne yapacağım da falan. Ya halim perişan ya. Vallahi billahi. Beter. Allah bizi kahretmesin ya. Yemin ediyorum halimize bak ya. Ya o kadar tabii il değiştirdik, terledik. Çok da dikkat de ederim. Yani sürekli atlet değiştirmeler, o yememe içmeme dikkat ederim falan. Ama böyle mesela pazartesiydim, dün iyiydim. Gece ateşlendim, ilaçlarımı aldım. Şimdi yayına gelmeden önce bir duş, bir ilaç falan. Zangır zungur titriyorum yani. Ve üstüne bir de terliyorum. Şimdi ne yapayım ben? Yayına mı gelmeyeyim? Akşam sahneye mi gitmeyeyim yani? Bizim de cezamız bu sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, bir sesiniz duyun, bir iyi gelin bana şöyle bir ya. Bakayım şöyle bir. Efendim nereden başlıyoruz arkadaşlar?
1: İlfan abi merhaba, ben Arya.
0: Arya'cığım.
1: Cuma günü Adana'da mezuniyetim var 5 Haziran'da.
0: Öyle mi?
1: Sizi bekliyoruz.
0: Adana'ya mezuniyetine mi geleyim Arya'cığım sen? Bizden. Bak canım Arya'cığım mezuniyetine çağırıyor. Gitmeyeyim mi? Tabii gideyim, oraya da gideyim ben. Oraya da gideyim. Antep çağırıyor, bugün oraya gideyim. Hafta sonu oraya gitmeyeyim mi yani? Gitmesem olur mu? Ayıp olmaz mı?
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk
2: canım. Benim sesim her zaman güzel geliyor. Sen yayında ol. Gerisi önemli değil.
0: Yürü be.
2: Güzel yayınlar diliyorum.
0: Ya yayındayım her şekilde. Yani gebersem buradayım ben. Ama dert o değil ki. Nasıl olacak yani? O yüzden bu halde bile buradayız sevgili dinleyenler. Sizler de hoş geldiniz.
3: İrfan'ım, hoş
0: canım.
3: Geldin İrfan'ım.
0: Merhabalar.
3: Bodrum'dan Murat.
0: Heh, Murat abi.
3: Geçen gün demiştim ya, Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Gaziantep gezdin, hayat sana güzel diye.
0: Ya, görüyorsun değil mi?
3: O bir şakaydı kardeş.
0: Ya.
3: Sen nasıl beceriyorsun bu işi, onu söyle bana da. Ben de öyle yapayım. Gece gündüz yollarda durmak için ben ya.
0: Ya vallahi. Abi hastalık olmasa her türlü becerirsin de yani... Yorgunluk, işte farkında olmuyorsunuz bazı şeylerin. Ya atlet de değiştirsen, ona açık mekanda Bodrum'da sahne yapıyorsun yani. Esiyor, bir şey oluyor. Kapalı mekanda da öyle. Vallahi gittiğim mekanlara ilk klimanın yerini soruyorum. Kapatın diyorum klimaları. Adamlar tip tip bakıyor. Abi diyor, mekan çok sıcak, millet yanar falan. Bana ne diyor? 10 dakika kapatıyor böyle. Sonra tekrar açıyor. Mecbur insanlar terliyor orada falan. Yani nasıl dikkat et? Sen dikkat et. Sen bak, nedenler bunlar. Maalesef bizim işlerinde bu şey var. Bugün artık acısı çıktı benden. Komple çıkıyor şu an. Terle, ağrıyla. Efendim hoş geldiniz. Selamlar olsun.
4: Hayırlı başarılar.
0: Hayırlı başarılar.
4: Dadaya selam.
0: Selam.
4: Dadaya devam.
0: Devam. Sen buraya geldin ya, kızları görüp çok beğendin ya, gece gündüz hep eğlendin ya, hayallerle kendinden geçtin ya. Ya üzüldüm. Reha Muhtar bizim çocukluğumuzun simgesiydi. Reha Muhtar bugün hayatını kaybetti sevgili dinleyenler. Uzun zamandır da bir tedavi süreci vardı. Tedavi gördü, hastanede yaşamını yitirdi. Televizyon anchormeni. Bir tabii onların bir dönemi, bir tarzı, bir ekolü vardı. Üstüne nurlar yağsın, Allah rahmet eylesin. Son röportajlarında tekrardan döneceğim, her şeyi yeniden başlayacağım falan diyordu. İşte özel hayatı, bilmem nesi, özel hayatı falan filan derken hayatımızdan bir Reha Muhtar geçti ya. Allah rahmet eylesin. Repliklerini hatırlayan var mı, repliklerini? 0549-204-0104'e bakayım kimler hatırlıyor. Unutulmaz tabii. Unutulmaz.
5: Hoş geldin abi, nasılsın?
0: Hastayım.
5: Ben başım çok ağrıyor da.
0: Aha,
5: İnşallah
0: bak.
5: Sen iyisindir.
0: Eyvah eyvah. Bu da diyor ki başım ağrıyor diyor. Yandık. Hoppa.
6: tane çılgınlık yeter bizi. Sos ve saç gel.
7: Ya insanlar yitip gidiyor ama arkasından nasıl hatırlıyoruz insanları? Sebebi ters ve aşk ve eğlence. Bugün konuyu öyle yapalım. Kimi nasıl hatırlıyorsunuz? İşte sana çılgın dershane. Veya da arkanızdan nasıl söylensin efendim, ne söylensin, nasıl bir insandı desinler. Bugünün konusu nokta nokta, benim için nokta nokta nokta insandı desinler olsun. Konuyu öyle yapalım mı? Ha? Vallahi 0549 204 0104'e konuyu öyle yapalım. Değiştiriyorum konuyu falan.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Kaplan'da. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Telefon deyince vatan. Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldurdukça

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugünü cuma zannedenlere gelsin.
0: Radyo'da, hayatın içinde.

0: Yaz geldi böyle oldu. Yaz geldi böyle oldu be. Bu nameler saz mı caz mı? Nameler, değişik nameler var bugün. 0549-204-0104 efendim. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Selçuk Bey, çok teşekkürler ediyoruz. Selçuk diyor ki İrfan diyor Antep'e geçerken diyor İzmir'den beni al. Beraber gidelim. Yol üstü ya, o yüzden onu söylüyor. Para falan istemiyorum diyor. Bir kebap söylersin. Yaparız beraber sahneyi demiş. Ah ya bak, oyunculukta bu işin dublörü var biliyorsunuz. Hani dublör bazı sahnelerde sen oynayamıyorsun da dublörü oynatıyorlar. Bizde de öyle olsa. Bak adamlar görüyorsunuz, Türkiye'ye bazı dünya cünü rapçiler geldi. O mu geldi, o gelmedi mi belli değil yani. Acaba adam atkıyla suratını gizliyor. Acaba o mu geldi, o gelmedi mi yani. Hani nereden biliyor? Keşke bizde de öyle olsa, çıkarsak dublörümüzü. Bir dürüme Antep sahneyi sallarım yeminle demiş. Şu Selçuk'u buraya kaydedelim. Ya geçen rapçi Yener abi bana diyor ki bunun diyor Türkiye'de yedeği yok diyor bunun. Vallahi yedeği yok. Birisi çıksa böyle onu yetiştirsek falan. Ben yaşlanınca kim yapacak bu MC'liği bu memlekette? Vallahi bir varsa yetiştirelim ya. Çıksın. Yener abinin lafı. Bunun dadanın diyor yedeği yok diyor ya. Yok ya. Efendim hoş gelmişsiniz. Şöyle mesajlara bakayım. Efendim selamlar.
1: Veya muhtarın rahmetlinin bir sözü vardı. Acı var mı acı? Sen hastasın, geçmiş olsun. Acı
0: sağ
1: var
0: olun
1: mı
0: efendim.
1: Acı?
0: Acı çok fena abi. Ya acı yok. İlaç terletiyor. Böyle bir kırgınlık var yani, nasıl geçer bilmiyoruz artık. Dopingleyeceğiz, vitaminleyeceğiz kendimizi. Şimdi Rüya Muhtar'ın sözlerini yazmışsınız sizler de. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa derdi rahmetli diyor. Şey vardı, tüneli kaçmak için mi kazdınız lafı? Vallahi. Tabii akla gelen meşhur lafları, tüneli kaçmak için mi kazdınız? Bakayım şöyle bir... Gökte Reha Muhtar nasıl? Hasan Mezarcı ile yaptığı yayında geçen ve sonradan dillere pelesenk olan diyaloglardan biri. Gökte Reha Muhtar nasıl diye soruyor Hasan Mezarcı'ya efendim. Ya üstüne nurlar yağsın. Çok ifadeleri var, siz de yazmış. Bunu hatırlamıyorum. Sıkıntı kardeşim, sıkıntı. Bir de şey yazmış dinleyicimiz. İyi misiniz? Orada havalar nasıl falan diye böyle. Ya aslında televizyonculukta bazı cümleler o programcının boşa düştüğünde dolgu malzemesi olarak kullandığı cümleler. Bak gerçekten. Şimdi ekranda bir şey var, önünde bir prompter var. Orada bir şey yazmış. Kulağına biri bir şey söylüyor rejiden falan. Bunlar yani burada işin mutfağında olanlar falan biliyorlar ama ekrana yansımaz. Orada biz mesela radyoda yani dolgu malzemesi olarak ne bileyim şarkıyı ver oradan falan. Ama şimdi sunucu için dolgu malzemesi orada cümle, bir şey söylemesi lazım. Onu orada yani mantıklı mantıksız konuşsun da yani o... Öyle bir şey o. Dolgu malzemesi. Bir de Dana Ferhat vardı diyor. Dana Ferhat kimdi?
2: İrfan'ım Allah rahmet eylesin. Reha Muhtar'ın replikleri efendim.
0: Efendim. Ya böyle güzel anacağız kendisini. Üstüne nurlar yağsın tabii. Bir de dedim ki arkanızdan nasıl insandı desinler. Geçmiş olsun İrfan, benim için çok enayiydi desinler. Çok dost kazığı yemişliğim var çünkü diyor.

0: İzmir'den Selçuk'a mesaj var. Selçuk acıkmış, biri Selçuk'u doyursun. Harun Bey şöyle bir şey yazmış. Diyor ki merhabalar, Antalya'dan selamlar. Amcamın cenazesine gittim. İmam merhumu nasıl bilirdiniz diye sordu. Ben de şerefsizin biriydi dedim. Herkes bana dönüp baktı. Ve sonra doğru söylüyor çocuk dediler. Kimse sevmiyordu çünkü diyor amcayı. Eyvah eyvah.
1: Radyo makinesi.
0: Aşkla dertler katmer katmer. Bugün çok hızlıyız. Vallahi. Reklam mı? Reklamlardan sonra buradayız. 0549-204-0104'e ne yollarsanız yollayın. Arkanızda ne desinler?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek. Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın.
2: Hey.
1: Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
6: Lösev hayat verir.
7: Radyo D.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: İçtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Ne güzel şarkıdır değil mi? Mert Emir, Biterse Hatıran. Radyo D'de sizlerle sevgili dinleyenler. 0549-204-0104. Az önce bir anda Şebnem Ferah çalınca bütün Şebos severlerden mesaj. Bak Selim mesela günlerdir ister çocuğun şansına. Oo çok thank you yazmış bak. İstesek olmaz değil mi Selim ya? Vallahi istek parça istiyor olmuyor çocuk. Pekala. Efendim. Şimdi bugün tabii günlerdir de Bodrum sezonu açıldı falan diyoruz ya. Bir haber vardı Bodrum'da işte iki top dondurmayı 700 TL'ye satıyorlar falan diye böyle. Yaz gelince bunları böyle duyuyoruz. Şimdi bu yaz ne yapıyorsunuz? Az önce haberlerde gördüm. Bodrum'da bu iki top dondurmayı 700 TL'ye satan işletme hakkında işlem başlatılmış. Gerekçe ise haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık. Siz de gördüğünüz yerde size pahalı gelen şeyi efendim şikayet ediyorsunuz. Gerekli şey yapılıyor. Bu yaz herhalde öyle geçecek gibi duruyor. Bu bir emsal teşkil eder. Bodrum'da iki top dondurmayı 700 TL'ye satan işletme hakkında haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık gerekçesiyle işlem başlatılmış efendim. Tabii zorla satmıyor adam hani. Zorla satmıyor ama siz de gerekeni yapabilirsiniz. Hani çok kalitelidir, ondan sonra gerçekten hak etmiştir falan filan. Ona siz veya biz veya da başkası değil, bir karar merciler karar verecek. Ha, içinde ne var? Altın tozu mu var? Ne var? Ne bu yani? O zaman yaz üstüne keriz dondurması diye. Yani bence çok önemli bu tarz böyle haksız uygulamaların denetlenmesi, hem tüketiciyi korumak adına bence gerekli. Yani piyasa dengesini de sağlamak lazım. Bunun topu ne kadar bir bilelim yani. Hani bunun topu ne kadar? Hani diyoruz ya bunun topunu kaça aldım falan diye. Ya bu yaz bir bu topunu bir şey yapalım, bir standardını bir belirleyelim memleket olarak. Vatandaş rahat etsin yani. Değil mi? Bu tartışmayı da başlatıyoruz efendim. Dondurmanın topu ne kadar olmalı sevgili yani? Bu iyice şeyi çıkmasın yani. Botu çıkmasın. Biraz dizginlenmeli. Vatandaş bir şey demedikçe bunun topu artar ben söyleyeyim sana. Bunun topu yükselir. Bu topunu kim yiyor bunların? Kaça yiyor? Haksız fiyat artışları yapan işletmeleri bu yaz şikayet edebilirsiniz sevgili dinleyenler.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı. Kuveyt'te İran'dan düzenlenen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı bulutlu 29, Samsun parçalı bulutlu 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 30 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo
0: D. Eşref Rüya'ya ihtiyarın deprem etkisi yaratacak kararı damga vuruyor.
2: Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?
3: Öyle bir ihtimal yok. Hesap artık buradasın.
0: Eşref, Nisan'ı ve bebeğini koruyabilecek mi?
3: Herkes aynı korkuyla doğuyor. Yok olup gitme korkusu. Torunum benim sonsuzluğum olacak.
4: Buna izin vermem.
2: Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım.
4: Dokunmayın lan Nisan'a!
0: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı

0: hemen hazırla afiyetle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek iyi.

0: radyo makinesi.
1: Radyo D'de ikinci saat sevgili dinleyenler. Böyle reklam aralarında gidiyorum. Fatih Bey'in odasında dopingleniyorum. Sağ olsun. Hep söylüyorum ya, masasında çerezi. Bir de az önce hayatımda ilk defa yedim valla. Kuru simit. Ne lezzetliymiş. Sağ olsun, var olsun ya. Yaz aylarında ama genelde o çocukken denizden çıktığımız pekmezli simit. Neydi o ya? Çok güzel değil midir o pekmezli? Daha bir tatlıdır. Tabii simidin de böyle tarzları var. O ama pekmezli simidi herkes her yerde bulunmuyor. Ama en lezzetlisi de olur pekmezli simit. Şimdi az önce dondurmayı konuştuk. Bir dinleyicimiz diyor ki denetim olmalı İrfan. Her yerde olmalı ki bütün işletmeler ayağını denk alsın diye. Çok doğru söylüyorsunuz. Sonra ama hani biz bu fiyatları yapınca niye Yunan adalarına millet kaçıyor gidiyor dememek için yapmamız lazım. Evet. Yani kimse kendini enayi yerine konulmak istemiyor yani. Hani çünkü dünyada belli yani sütle yapılan şey bilmem ne, bu rakamlar olmamalı. Şimdi bakayım şöyle mesajlarınıza. Bir dinleyicimiz yarım top uygulamasına geçilmeli. Tam top pahalı geliyor. Bütçe sarsılıyor. Ya dondurmayı da tartışmayalım ya. Vallahi billahi. Bakın gündemde hani o işletmeye bir denetleme gelmiş. Önemli yazın. Yani 700 TL ise 700 bin TL para cezası kesilmeli diyor bir dinleyicimiz. O da olabilir. O da olabilir yani. Yani sezonda dondurma fiyatı farklı oluyor. Yani nereden geliyor? Hani bu hani sezonda da aynı değil mi malzeme? Bodrum'daysa ne bileyim içine Bodrum mandalinası koyun, oranın yerlisi. Hani daha uygun fiyata. Ama yok. Hep iteleme derdinde insanlar. Maalesef. Diyor ki bence yarım top toptan yapılmalı. Doğru söylüyorsun. Evet. Bakayım şöyle bir Bodrum'da iki top dondurma 700 TL işletmeye işlem yapılmış. O dondurma fiyata alan arkadaşın akıl sağlığında konuşmamız lazım mı diyor. Evet. Vallahi geçen sene hani bu sene 300'e topunu satıyorlarmış. 200 TL falan da orada ya. Kimse de bir şey demiyordu yani. Bu sene bir akıllandı galiba insanlar. O yüzden sezon başlamadan tam böyle konuşmamız güzel. İrfancığım İngilizler o fiyatı duyunca iade ediyorlar biliyor musun demiş bir dinleyicimiz. Allah Allah. Yani İngilizler iade ediyorlar, bizim Türkler utanıp mı yiyorlar acaba? Yani Allah Allah. İşte ne güzel bak o iade etmeyi, hatta böyle dondurmayı direkt ağzına sokmayı bilmemiz lazım. Biz gurur yapıyoruz bazı şeyleri.

0: radyo makinesi. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabah bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar.
1: Taylancığım, abi diyor şimdi diyor simidi diyor, pekmezi koklatıyorlar simite diyor. Bak Antalya Lara'dan bir mesaj var. İrfan en elit yerde. Lara'da topunu 75 TL'ye satıyoruz. Bekleriz demiş. Helal olsun. Geçen gün Bodrum'da yedim. 3 topa 500 TL verdim. İade edecektim utancımdan, yapamadım diyor dinleyicimiz. Bak. Ya şimdi kesin Yalıkavak'ta, Marina'da yani ülke fiyatlandırmasının en tuhaf olduğu yer orası. Gerçekten de yani. Hani gidersin Kanda, Mikanos'ta, oralarda bile o fiyatlar yok yani. Valla. İrfan bizim dondurmacıya kızıyorduk topunu 35 yaptı diye. Ah canım diyor. Ustamızın kıymetini bilemedik diyor. Bak. O koca yürekli adamın kıymetini bilin. Hatta gidip şimdi 5 tane top almanız lazım o oradan. Ya. Hemen bakayım şöyle sevgili dinleyenler, buyursun. Evet.
2: Merhabalar İrfan abi. Bu dondurma hakkında ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Bodrum'da 2 top dondurma 700 TL dediğini duydum. Tamam. Bazı insanlar diyor ki 700 TL'ye de razıyım. Ama dondurmanın içinde ne olur? Salep olur, işte süt olur, başka şeyler olur. Abi bir yere gittik geçen sene. Yani acayip bir para verdik biz de. Hani 700 TL değildir ama. Ya dondurmaya dondurma demeye bin şahit. İnanılmaz kötü. Belli yani içinde tatlandırıcılar, şeyler. Ne meyvesi var, ne sütü var. En azından bu kadar pahalı yapıp bari gerçek dondurma yiyelim. Gerçek dondurmayı da yiyemiyoruz artık. Ya. O eski salepli, sütlü, güzel dondurmaları da özledik.
1: Ya. Bizde diyor iki top dondurmaya 700 TL veren kişilerin bir psikoloğa da yönlendirmemiz lazım diyor.
3: Bence niye bunlar iade ediyorlar? Fiyatını sorup alsalar ya.
1: Değil mi? Denetim. Bu yaz ucuza yiyeceğiz dondurmayı. İnat ettik. Ya gündemde bir de bu manifest grubunun sözleşmeleri ve bazı maddeleri var, gördünüz mü? Yapımcıları Tolga, arkadaşım Tolga Akış. Onu bir müzik şirketi var. Manifest grubunun da kurucularındandır. Bakayım, Tolga da bir açıklama yapmış. Ne yapalım, hepimiz manifest grubu mu kuralım acaba?

Dün Bursa Odunluk Mahallesi'ni 25 TL'ye, bundan 2 sene önce Kayapa'da 50 TL, önceki gün Kahramanmaraş'ta dövme dondurma topu 80, normal dondurma topu 60 TL'ydi diyor dinleyicimiz. O diyor onu yiyen diyor, satan da donmuştur cezayı yiyince diyor. Evet. Abi dondurmayı meyveli yemeyeceksin, yedirmeyeceksin. İçine konan meyveleri ben biliyorum çünkü onları diyor. Oo. İçine konan meyveler neler acaba? Kim yazmış bunu? Kadir Bey, bir yazar mısınız? Bir bilsen neler hissettiğini kullanma. Sana olan ilgimi öyle bil. Şimdi efendim soruyor, manifest grubundasınız. Hangi maddeler sözleşmede olmalı anca sizi kurtarır? Efendim, bir yazın bakalım, bana konuşalım.

0: Bulut Bey merhabalar.
1: Vallahi İrfan, ben dondurmanın bir topunu 30 liraya alıyorum. Her seferinde 3 top alıyorum. 90 lira para veriyorum. Yalıya yalıya devam ediyorum yola.
0: Vatandaş bu yaz topunu kaça yalayacak sevgili dinleyenler? Önemli. Birazdan geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
3: Evinizi yenilemek sizden.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı linç yemekten korkmadan paylaşım yapanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo
2: D. Sana alkış yok, önce finger snap. No thanks. Güzel outfit, yakış

Bay Bay. Burası Radyo D. İşte Manifest'ten Snap sizlerle. Son günlerde Manifest grubunun sözleşmesinde yer alan bazı maddeler konuşuluyor. Şimdi gerçekten çok başarılı bir grup. Sürekli gündemde, her şeyiyle, hayat tarzları, giyimleriyle. Geçmişten beri işte Cici Kızlar, Hepsi grubu falan, dünyada da örnekleri var. Ama Manifest grubu gerçekten büyük bir başarı yakaladılar. Hem müzikaliteleri, dans edebilmeleri falan. Ama şimdi bu maddeler şöyle, elde edilen gelirin %30'u Manifest üyelerine verilecek. Kalan %70'i ise yapımcıları Tolga Akış'a ait olacak deniliyor. Sahne giderleri kızların %30'luk paylarından düşülecek. Sahnede giyilen kıyafetler kızların cebinden ödenecek deniliyor. Grup üyelerinin Tolga Akış'tan izin almadan evden çıkması yasak sevgili dinleyenler. Bakın doğru mu değil mi bakacağız. Tolga Akış'ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşmeleri yasak. 10 sene boyunca sosyal medya hesaplarına kendi iradeleriyle reklam almaları yasak. Gruptan çıkmak isteyenlerin kişi başı 45.800.000. Nasıl oluyor ya bu? İşte bir para cezası konulmuş. 45 bin bilmem ne. Bence bu 45 milyon 800 binmiş efendim. Evet. 45 milyon 800 bin TL ödemeleri söyleniyor. Bayağı bir yani... Şimdi bu doğru mu değil mi tartışması oldu. Maddelere bak, serv anlaşması gibi her şey. Ya, uluslararası bir anlaşma gibi falan. Ama sevgili dinleyenler, tabii açıklamalar yapıldı Tolga tarafından. Öyle bir maddelerimiz falan yok diye.

Hani bütün özgürlükleri kısaltılmış gibi. Hani değil mi? Yani ne orası? Cezaevi mi o? Allah'ını seversen. Sonra Tolga bir açıklama yaptı. Dedi ki Tolga Akış, manifest kızlarının kendisinden dahi daha fazla kazandıklarını açıkladı. Ki Tolga yani geçmişten beri geliri iyi olan yapımcılara, Türkiye'nin en iyi, en çok kazanan yapımcılar arasında. Diyor ki manifest kızlarının yüzdesi ve kazandığı para bizden fazla. Bunu ilk defa açıklıyoruz. Açıklamak zorunda kaldı. Yani gündem olan o maddelerin hiçbiri doğru değil diyor. Yani aksine bizden daha fazla kazanıyorlar. Özel hayatlarını sınırlayacak hiçbir madde yok. Markalara ve konserlere kestiğimiz faturaları zorunlu olmadığımız halde kızlara gösteriyoruz. Yaptığımız harcamalardaki ait faturalara, konser sözleşmelerine kadar her şeyi inceleyebiliyorlar. Böyle bir şeffaflık hiçbir yerde yoktur diyor. Her türlü harcamanın kararının içindeler. Burası Kore değil. Bu kızlar çok eğitimli ve düzgün ailenin kızları. En başta ailelerine karşı sorumluyuz. Bir şey salladığında insanlar eski tecrübelerden dolayı böyle bir şey olabilir mi acaba diye düşünüyor haklı olarak. Biz yeni nesil bir şirketiz. Ne içeride ne dışarıda tavrımız bu değil. Asla öyle olsa senelerdir aynı artistlerle çalışıyor olmayız diyor. Doğrusunu Tolga söyledi. Vallahi öyle başarılar ki muadilleri çıktı biliyor musunuz? Aynı anda muadilleri çıktı. Kimse muadillerini tanımıyor manifestin. Yani bir de kötü taklitleri oldu yani. Özellikle. Ha, hiçbiri de manifestin yerini tutmadı sevgili dinleyenler.

Bakın burada enteresan şey, yani sıfırdan bir grup kurdu ve hani kızlardan daha fazla kazanması lazım. Hayır diyor ki kızlar bizden daha fazla kazanıyor diye. Helal olsun Tolga'ya. Hadi durma, ara bul. Yok oğlum sana yer çıkmaz.

Şimdi tabii burada sıra kızlarda bir açıklama yaparlar mı? Biz yapımcımızdan razıyız diye bakacağız önümüzdeki günlerde. Ben şimdi yayınlarda çok mesela işte Bodrum'da dondurmanın topu ne kadar ona kadar konuşuyorum yani. Hani Selim demiş ya sen yorum yapma, Bodrum'a sokmayacaklar seni zor.

ismi Caner Bey. Bir şey daha, yani dondurmadan yola çıktık. Diyor ki şunu da konuşalım. Lütfen yayınla bunu kardeşim. Turizm ve hizmet sektöründe çalışma kuralları olmalı. Turistik işletmelerde denetleme ve düzen olmalı. Eminönü'nde balık ekmek 330 TL. Tabii Caner, bunun yanında orada turşuyu yiyorsun, işte içeceğini içiyorsun. Onlar eksik, sadece ekmek 330 TL. Bence çok pahalı demiş. Üç tarafı denizle çevrili bir ülkede 250 gram balık bu kadar pahalı olmamalı. Bir bardak turşu 90 lira demiş Eminönü'nde. Ya turşu. Hadi diyor, hepsini geçtim. Orada o iş yapan nokta noktalar. Demek istemiyorum ama o kadar kaba, o kadar pis, o kadar esnaflıktan anlamayan, kaba saba konuşmayı bilmeyen insanların o kadar turistik bir yerde hizmet vermeleri midemizi kaldırmıyor demiş. Ya benim balığa alıştığım, balık sevmeye başladığım yer o Eminönü. Bir de oranın bir tarihi yeri olması... Ama niye bu kadar pahalı kimse sorgulamıyor. Dinleyicimiz Caner Bey sorgulamış. Ben dedem rahmetli çok balık severdi. Böyle evde sürekli bir balık kokusu falan vardı. Midem bulanıyordu balıktan. Bir günse annemle babam demiş ki bunu nasıl acaba şu balığa sevdirebiliriz? Onlar da çok seviyorlar. Alıyorlar beni, götürüyorlar Eminönü'ne. Gittik o zaman... bunlar yarım ekmek o balığı yiyorlar çutur çutur önümde. Bana da hiçbir şey söylemediler sevgili dinleyenler. Yani sevmediğimi bildikleri için söylemediler. Bir de o zamanlar böyle o kayıklardan kendiniz böyle alıyordunuz. Şu an çok gözükmüyor o kayıklar ama yine restore edildi, süslendi, püslendi falan. Her masaya da böyle torbayla böyle soğan dilipliği koymuşlar. Hala öyle mi bilmiyorum. İşte turşular falan o zaman daha bol. 90'lı yılların sonu. Abi çatır çatır o soğanla o balığı yiyorlar böyle falan. Canım çekti. Meğerse bizimkiler bilerek yapmışlar bunu, hani canı çekecek mi falan diye. Müdüm ben de istiyorum bir tane. Ve ben orada yediğim o yarım ekmek balıkla yani balığa hayran kaldım falan yani. İnanılmaz bir tat tabii orada. Ve ben şu an en sevdiğim şeyler arasında balıktır yani. Çok severim. O yüzden de Eminönü bana balığı sevdiren yerdir. Eğer ki bak bu yöntemi, benim annem ve babamın yaptığı yöntemini çocuğunuz balık sevmiyorsa bir yapın. Bir Eminönü'ne götürün. Onun gözünün önünde yiyin çatır çutur. Böyle soğan muan falan yani. Böyle kıyın yani, öyle yiyin. Bakalım canı çekecek mi?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo D, efendim 18.48. Yine bu saate kadar iyi getirdim bu halde. Vallahi. Şimdi uçağım var. Pilot mesaj atmış, kaldırıyoruz. Ya canımız Tarık abimiz, Tarık Mengüç. Biliyorsun onun evi gibi burası. Önümüzdeki günlerde de gelecek konuğumuz olacak. Mesaj atmış Tarık abi. O da dondurma tam yalıyormuş. Vallahi. Dondurma yiyor muymuş, yalıyor muymuş Tarık abi? Nerede? Ver bakayım. Tarık abi ne zaman geliyorsun?
1: Kardeşim seni dinliyorum. Dada! Ya eriyen dondurmaya neden para veriliyor? Orası Bodrum yani. Sıcak sıcak böyle. Hı-hı. Orası o dondurma değil, dokundurma. Onun için herkes...
0: Bak çok doğru söylüyor. Bodrum'da Yalıkavak'ta yenilen dondurma, dondurma değil, dokundurma. Arkadaşlar alırken öyle söyleyeyim. Bize iki top dokundurma var mı? Değil. Tarık Mengüç dondurmaya yeni bir isim buldu Türkiye'de. Sevgili dinleyenler, dondurma değildir bu, anca dokundurmadır diyor.
1: Baksın ya işte. Gitsinler Salep Üçüzüller. Nasıl zorda iniyor. Dada aşkım sını dinledin mi oğlum?
0: Abi çok güzel şarkı. Dinledim.
1: Yani 3 gün oldu çıkalı aşkımsın.
0: Aşkımsın, sen de bizim aşkımızsın ya. Vallahi. Versene aşkımsını şöyle bir. Vallahi Tarık abi yüklü değil. Onu şey yapacağız, halledeceğiz onu. Sen gelene kadar. Vay.

0: son bir yaz şarkısı olmuş.
1: Alo.
0: Alo.
1: Orada mısın?
0: Buradayım Tarık abi.
1: Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum.
0: Biliyorsun değil mi?
1: Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum.
0: Bilirsin.
1: Aa. Ben de seni seviyorum.
0: Ben de seni.
1: Hem de çok.
0: Ben de seni.
1: Hem de çok seviyorum. Aşkımsın sen, aşkımsın. Hoppa. Sen en güzel şansımsın.
0: Ya Tarık abi bizim her yerimizde mi? Çağlar evleniyor, Tarık abi bir nikah şahidi. Yani o yüzden seviyoruz Tarık abi. Ama dur, deliler, biraz da deliler yap bana ya. Ver biraz deliler ver ya. Ben Radyo D'nin şarkısıdır. Delileri seviyorum. Vallahi. Tarık abiden bir mesaj daha mı var? Bakayım, aç bakayım.
2: Aa, bu kadar olur ya.
0: Ne oldu ya?
2: Şimdi ben dondurma yedim geldim, dondurmadan bahsediliyor.
0: Evet.
2: Aa. Allah Allah.
0: Aa.
2: Vallahi Alibeyköy taraflarında yedim. 60 lira mıydı, 50 lira mıydı ya?
0: Hı.
2: Bir top yedim zaten.
0: Evet.
2: Aa, bu kadar olur ya.
0: Aa. O peki dondurma mıydı, dokundurma mıydı Tarık abi? O nasıl? 60 TL o dondurmadır. 200-300 olunca dokundurma oluyor tabii yani o.

0: Vallahi gidiyorum sevgili dinleyenler. Bak bütün dertlerimiz, en önemli derdimiz dondurmaydı. Onu da konuştuk yani. Daha ne konuştuk? Şimdi bir abimiz de yoldayım diyor, mevzuya gidiyorum İrfan diyor. Benim çocuk gitmiş içli köfte almış, eve getirmiş, 2-3 günlük içli köfteyi itelemişler diyor. Ve aç bakayım şunu, neymiş?
1: İrfan'ım iyi bayramlar.
0: Sağ olun, iyi bayramlar efendim.
1: İyisindir inşallah. Şimdi ben de mevzuya gidiyorum. Eşim bugün 6 tane içli köfte almış. Gebze'de çok önemli bir fırın ve kafe olarak geçen bir yerde. Tabii çocuk işte şey yapmadan çocuk 3 tanesini yemiş ama anlamamış tabii çocuk olduğu için. Eşim sonra bakıyor, üçü de böyle kayış gibi olmuş. Şey, alınan içli köftelerin hepsi kayış gibiymiş. Aramış işte. Dünden kalan şeyleri satmışsınız galiba diye. Adamlar demiş getirin 3 tanesini değiştirelim demişler.
0: Bak.
1: Şimdi gidiyorum mevzuya. Yakışmadı.
0: Yakışmadı. Tamam, evet. Bu da mesela içli köfte değildir o. O da nedir? İçli köfteye de bir isim bulalım. Onu da Tarık Mengüç bulsun efendim. Onu da bulsun. Efendim yarın saat 17'de burada olacağım. Biraz gideyim kendimi dopingleyeyim, biraz vitaminleyeyim, ilaçlayayım, geleyim efendim. Vallahi. Radyo deliler. Belli aklını yediler. Deliler, deliler. Benden olanım gerideler. Efendim hafta içi her gün 17'de başlıyoruz. Bak diyor ki itelenmiş köfte olabilir diyor onun adı. İtelenmiş köfte. Vay. İçerlenmiş köfte olabilir diyor. Çok içerlenmiş bu köfte. Çok içerlenmiş, yenmiyor. Instagram'dan haberdar olalım birbirimizden sevgili dinleyenler. Vallahi böyle bir ateşli, kan terli böyle bir yayın oldu. Gideyim de Antep'te bir beyran yiyeyim. Yarın daha iyi geleyim, olur mu? İyi akşamlar olsun. Bir Kenan abiye de şöyle bir bakayım. Ver bakayım.
2: İrfan'cığım.
0: Evet.
2: Hayırlı yayınların olsun.
0: Sağ ol efendim. Teşekkür.
2: Abi geçen arkadaşla çiğ köfteciye gittik.
0: Evet.
2: Midye alalım dedik.
0: Ne yedin?
2: Midyeyi de çok seviyoruz bu arada. Neyse. Abi gittik midyeyi aldık. Sonra geldik evde yiyelim diye. Abi midyeyi açtık, içinde ne çıktı dersin?
0: Ne çıktı?
2: Abi bulgur pilavı çıktı.
0: Bulgur pilavı.
2: Geri götürdük verdik. Ya dedi abi kusura bakma dedi ya. Arkadaşlar yanlışlıkla bulgur pilavı koymuşlar dedi. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar da dolandırıcılık olmaz abi ya.
0: Görüyorsunuz değil mi ülkedeki dolandırıcılıkları? Vallahi. İyi akşamlar olsun. Canım Türkiye'm. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsan. İyi akşamlar olsun. Reha abiye de selam ve saygıyla rahmet olsun efendim. Üstüne nurlar yaz. Reha Muhtar.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı. Kuveyt'te İran'dan düzenlenen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana parçalı bulutlu 29, Samsun parçalı bulutlu 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 30 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Güzel çay,
5: Doğuş
3: Çay.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Yüz dört ne radyo ne?

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
6: sigortası. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
2: Reklam.
0: Radyo Tek. Öncelikli yayın.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
14: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
15: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: Sıradaki şarkı kendi kendine konuşanlara gelsin.
19: Radyo D. Hayatın içinde

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo
2: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
13: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.

0: radyoda
1: Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyo Day
1: Top 20.
3: 104'te Radyo Day.
4: Reklam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Merhaba, ben Bahadır Tatlıöz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdin. Derdini sevdim.

0: dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D.
1: DAB Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

0: gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
1: Radyoda sahne.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok güzelsiniz. Yüz yüzeyken konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum onlara beni davet ettikleri için. Çok sağ olun.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne.
2: Akustikler ve konserler radyo.

bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

ikimize karşı bu dünya bizim.

τα τζάξα. Άντι βαϊλέ, ασιαντάρ κι αν καλμπινίζες όρμους μου.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

suck. Haydi Mehmet. Verelim.

sahnedesin. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyoda sahne, sahne, sahne.

0: Yetişsin!
1: Radyo D!
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler radyo.

aşkate și sununce cerbini, fikir rıçak kalbimi yak, söndür at ye ezgeçme.

gerçek.

0: Radyo Sahne.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

We'll be right back.

sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.